0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular. Ve helaka giden bir toplum oldular, derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: manen zenginleştir. Çünkü sen zengin olansın ya Rabbi. Ya Rabbi bizi rahmetinin, affının, tövbenin, mağfiretinin zenginliğiyle zenginleştir ya Rabbi. Yüreğimizi zenginleştir ya Rabbi. Ya Rabbi biz günahkarız. Günahlarımızın farkındayız. Ayağımızın kaydığı anlar vardır. Savrulduğumuz anlar vardır. Yüreklerimizi diri tut ya Rabbi. Yüreklerimizi affeyle ya Rabbi. Yüreklerimizde Allah Allah lafzı celalini bolca söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu anda biz Allah diyoruz. Ya Rabbi sekeratül mevte son anda ve zor anda bize Allah söylet ya Rabbi. Ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Bakara Suresi 164 ila 166. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Şuara Suresi 197 ila 212. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu. Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık.

شئتم. وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavminden insanları hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve gıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerini hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden böyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayetler.

0: Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: İsra Suresi 101.
6: Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti.
4: Meryem Suresi 51 ila 53. ayetler arası.
7: Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah

0: kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi, canlı örneği Hazreti Muhammed, yaşayan Kur'an diye de tarif olunan Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesine sımsıkı şekilde sarılmaya bizi muvaffak eyle. İlahi, böylece bize vaat ettiğin cennete kavuşmayı, rızana eriştireceğin kulların zümresi içinde yer almayı hepimize, cümlemize nasip eyle. Çocuklarımıza, soyumuzdan geleceklere nasip eyle. Bu istikamette bizleri de, onları da istikamet üzere yaşatacak olan temel ibadetimiz olan namaz ibadetimizle yavrularımızı, nesillerimizi terbiye etmeye bizi muvaffak eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Beled.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 22. ayetler.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder.

0: insan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur, kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine, onlara da bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir. Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Üstünlükler daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Duha Suresi ve İnşirah Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine and olsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye and olsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

0: Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Birini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Rum Suresi 33 ila 40. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verir?

0: verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şura Suresi 11. Ayet.
4: O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
2: Fatır Suresi 1. Ayet.
5: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
2: Hac Suresi 65. Ayet.
6: Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil, iyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler.

0: Nasıl? Kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi. Huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, sana binlerce hamdü sena ederiz. Allah'ım, sevgili elçin Muhammed Mustafa Efendimiz'e, iki alemin önderine binlerce salatü selam olsun. Allah'ım bizi peygamber ışığından uzak eyleme. Allah'ım bizi peygamber ahlakından uzak eyleme. Allah'ım, peygamberimiz öyle buyurdu: ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onun ahlakından ders alabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Komşularla iyi geçinmeyi nasip eyle ya Rabbi. Haramdan uzak durmayı nasip eyle ya Rabbi. Haram kazançtan, haram paradan şiddetle, böyle akrepten yılandan kaçar gibi kaçmayı nasip eyle ya Rabbi. Yetim hakkını yemekten bizleri uzak eyle ya Rabbi. Hakkımız olmayan şeye el uzatmaktan bizleri uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ismi azamın hürmetine bizi ve sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, musibet, afet, hastalık, şerden, depremden, zelzelden uzak eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Âl-i İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün

0: Bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denir. Yüzleri ağranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nisa suresi 97 ila 100. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine zulmetmekteyken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler: Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Şura Suresi 20 ila 24. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse

0: ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Nur Suresi 21 ila 26. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin

0: Ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bu Kur'an, insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşın hikmetlerine dair şu hükümler beyan buyurulmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahmet.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enfal Suresi 42, 43 ve 44.
2: Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün. Yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür.
1: Tevbe Suresi 13 ve 14.
3: Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: El Habir Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

0: أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu. Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kötüydü. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen,

Allah'la birlikte başka ilah mı var? Allah, onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi, peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o, elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et, çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavrayamamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım.

Hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi esiyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onlara önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da ona evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine "onu takip et" dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. "Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık." Kız kardeşi, "Size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi. Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. "Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım," dedi. Korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi, "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi. Şehirden çıkıp Medine'ye doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyan suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı bir adamdır," dediler.
Bunun

üzerine Musa, onların koyunlarını suladı, sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi. Şuayb, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. Musa şöyle dedi, "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir." Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi, "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at." Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi, "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler." Musa şöyle dedi, "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır," dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin.

Niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah katından doğruya bu ikisinden, Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır? Şüphesiz Allah, zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun, düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, İşte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık, şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar, sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz, halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir. Onlara, hadi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar, fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz
gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere "kesin delilinizi getirin" deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir," dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, "Keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir," dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, "Yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur," dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay! Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak," demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgun çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ın sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, "Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz." Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben

yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler, ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar, andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler iman edenlere, yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra da onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona, İbrahim'e iman etti. Ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Ona, İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi Allah'ın azabını getir bize demeden ibaret oldu. Lut, ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjdeyi getirdik.

derinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler. İbrahim, ama orada Lut var dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı, onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesini yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah,

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Tekâsür Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru
1: Çankırı söylüyor. Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 8. bölüm. Uhud'un yaraları, Hendek'in geçeleri.

0: Bedir'den sonra Medine'nin sokaklarında hem zaferin sevinci hem de yaklaşan fırtınanın gölgesi yürüyordu.
1: Ya Resulallah, Mekke'den haber var. Kureyş, Bedir'in intikamı için büyük bir ordu hazırlıyor.
2: Yani yeni bir savaş mı geliyor?
3: Bedir'in intikamını almak istiyorlar belli ki.
0: Hazreti Peygamber yaklaşan düşmana karşı ashabıyla istişare etti. Şehri içeriden mi savunacaklardı, yoksa şehrin dışında mı düşmanı karşılayacaklardı?
4: Ya Resulallah, Medine'nin içinden savunmak daha güvenli olabilir. Surlar, dar sokaklar, düşmanın gücünü kırar.
5: Hayır, biz Bedir'de onları yendik. Şimdi bizi kapılarımızın arkasına saklanırken görürlerse bu zayıflık gibi görünür. Dışarı çıkalım, savaş meydanında karşılayalım.
0: Gençler Bedir'in zaferini tekrar yaşamak istiyordu. Ömer ise iki görüş arasında sessizce tartıyordu.
4: Ya Resulallah, şehri içinden savunmak tedbirdir. Savaş meydanında karşılamak cesaret. Ama sen Rabbinden ne alıyorsan bizim için en hayırlısı odur. Biz nerede olursak olalım yanındayız.
0: Hazreti Peygamber ashabına zırhlarını giymelerini, Uhud'a çıkacaklarını söyledi. Müslümanlar Uhud Dağı'na doğru yürürken kalplerinde hem Bedir'in hatırası hem de bilinmez bir sınavın ağırlığı vardı.
5: Ya Ömer, bu sefer biz daha tecrübeliyiz. Sayımız az olsa bile Bedir'de gördük neler olabileceğini.
4: Zafer sayının çokluğundan değil, kalbin Rabbine bağlılığından gelir. Unutma, Bedir garanti zafer diye bir şey olmadığını Kureyş'e öğrettiği kadar bize de öğretti.
5: Ama sen de ön safta savaşacaksın değil mi?
4: Ben kalemle değil, kılıçla tanındım önce. Bugün de kılıcım hak yolunda sallanacak.
0: Uhud'un eteklerinde bir tepe vardı. Hazreti Peygamber okçulardan oluşan bir grubu başlarına komutan tayin ederek oraya yerleştirdi. Onlara bu tepeden inmemelerini söyledi. Resulullah kendilerine haber verene kadar orayı terk etmemelerini emretti.
6: Emrin başımız üstüne ya Resulallah. Bu tepeyi canımız pahasına koruyacağız.
0: Bu emir savaşın kaderini belirleyecek bir düğüm noktasıydı. Savaş başladığında müminlerin tekbirleri Uhud'un kayalarında yankılandı. İlk anda Müslümanlar üstünlük sağladı. Kureyş safları dağıldı, geri çekildiler.
7: Kaçıyorlar. Allah bize yine yardım etti.
8: Bakın, Kureyş kaçıyor. Meydanda ganimet kaldı.
9: Savaşı kazandık sayılmaz mı artık? Aşağı insek de biz de payımızı alsak.
6: Resulullah ben haber vermeden inmeyin dedi. Unutmayın.
8: Ama bak, kardeşlerimiz orada ganimet topluyor. Belki de savaş bitti. Biz burada kalırsak geri kalacağız.
10: Ben iniyorum. Gelen gelsin, gelmeyen burada beklesin.
0: Böylece okçuların büyük kısmı tepeden inmeye karar verdi. Bir kısmı kalsa da tepenin gücü kırılmıştı artık. Kureyş'in deneyimli komutanı tepenin boşaldığını fark etti. Atlı bir birlikte arkadan dolandı ve Müslümanları iki ateş arasında bıraktı.
7: Arkadan saldırıyorlar. Okçular nerede? Safları bozmayın. Arkaya dönün.
0: O an savaş meydanı bir anda karıştı. Birçok sahabi yaralandı. Bazıları şehit oldu. Toz bulutu, bağırışlar ve peygamber öldürüldü diye yayılan bir söylenti meydanı kapladı.
11: Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü.
12: Ne diyorsun sen?
0: Bu cümle savaş meydanına bırakılmış soğuk bir taş gibiydi. Her kime değse kalbini donduruyordu.
12: Ne? Ne dediniz? Resulullah öldürüldü mü?
13: Öyle diyorlar. Onu gören yok.
12: Eğer o öldürüldüyse bizim yaşamamızın ne anlamı kaldı? Ayaklarım sanki taşa dönüştü.
13: Hayır!
14: Hayır, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Dağın eteklerinde yaralıların yanındaydı az önce.
4: Elhamdülillah. Ya Rabbi, şükürler olsun. Ayağa kalkın. Resulullah yaşıyor. Onu yalnız bırakmayacağız.
0: Bu haber kaybolan ruhları yeniden diriltir gibi oldu. Uhud o gün tam bir zafer olmadı. Ama müminlerin kalbi yıkıldığı yerden tekrar ayağa kalkmayı öğrendi. Gün bittiğinde Uhud'un toprağında şehitlerin bedenleri vardı. Onlardan biri de peygamberin amcası ve müminlerin gözünde bir aslan olan Hamza'ydı.
4: Hamza, sen Bedir'de yanımızdaydın. Uhud'da da en önde. Şimdi ise bu toprak seni saklıyor. Sana söz veriyorum. Senin yokluğunda bu ümmetin dirliğini ayakta tutmak için çalışacağım.
0: Uhud'dan sonra Ömer'in kalbinde iki iz kaldı. Biri, günahkar bir zafer değil, yaralı bir sabır öğrenmenin izi. Diğeri, her gelişinde ziyaret ettiği şehitlerin, özellikle de Hamza'nın hatırası. Uhud'un yaraları sarılmadan yeni bir haber Medine'ye ulaştı. Bu kez sadece Kureyş değil, Arabistan'ın farklı kabilelerinden oluşan büyük bir birleşik ordu Medine'ye doğru geliyordu.
1: Ya Resulallah, Kureyş, Gatafan, diğer kabileler hepsi birleşmiş 10.000 kişilik bir ordu diyorlar.
2: 10.000 mi? Biz bu kadar kalabalığa karşı nasıl dayanırız?
3: Bu kadar kalabalığa karşı şehir dışına çıkamayız.
5: Şehri içeriden savunsak bile sayıları çok fazla.
9: Ya Resulallah, ben Fars diyarında büyük ordulara karşı şehirler nasıl savunulur gördüm. Şehrin etrafına hendek kazılır. Atlı birlikler geçemez.
4: Bu daha önce Arapların aklına gelmemiş bir tedbir. Ama doğru. Hendek kazarsak 10.000 kişi bile bize kolayca ulaşamaz.
0: Hazreti Peygamber hendek kazma fikrini onayladı. Herkes gücü yettiğince bu işe katılacaktı. Soğuk, rüzgarlı günlerde Medine'nin etrafında hendek kazılmaya başlandı. Peygamber de elinde kazma

0: sahabilerle birlikte çalışıyordu.
1: Şu taşı bir kralın da kafir ordusu gelirse şu çukurun öte yakasında uzaktan bakmakla yetinsinler.
2: Ömer, sen böyle kazarsan savaş başlamadan biz düşmanı kazmayla yeneriz.
3: Bu kaya kımıldamıyor. Ne kadar vursak da kırılmıyor.
1: Çekinin. Bir de ben deneyeyim.
0: Hendek kazılırken her vuruş hem bedenin hem ruhun direncini ölçüyordu. Ömer'in vuruşları beden gücünden çok davasının ağırlığını taşıyordu. Düşman ordusu geldiğinde hendek çoktan kazılmıştı. 10.000 kişilik ordu hendeklerin karşısında kamp kurdu. Geceler uzuyor, soğuk içlere işliyor. Karşı taraftan gelen naralar Müslümanların sabrını sınıyordu.
2: Ömer, günlerdir buradayız. Yiyecek azaldı, soğuk arttı. Düşman hala orada. Bu sadece kılıçla değil, açlıkla, korkuyla, uykusuzlukla da yapılan bir savaş. Ama unutma, Allah bize bu da geçer demiyor. Bu da bir imtihan diyor. Peki ya içerideki tehlike? Beni Kureyza'dan gelen söylentileri duymadın mı?
0: Hendek günlerinde sadece dışarıdaki düşman değil, içerideki tehlike de büyüdü. Medine'de anlaşma yapılan Yahudi kabilelerinden Beni Kureyza'nın ahdi bozduğuna dair haberler yayılmaya başladı.
4: Eğer onlar da düşmana kapı açarsa iki ateş arasında kalırız.
5: Ahdini bozana karşı yumuşak davranmak, bütün şehri ateşe atmaktır. Eğer ihanet ettilerse bu ihanetin bedeli ciddiyetle ödenmeli.
0: Haberle değil, delille yargılamak gerekiyordu. Önce hakikat bilinmeli, sonra hüküm verilmeliydi. Hazreti Peygamber Ömer'e bunu telkin etti.
1: Ya Resulallah, ben ümmetin zarar görmesinden korkuyorum.
0: Haklı korkuydu. Ancak acele hükmün sebebi olmamalıydı. Allah hem dışarıdaki düşmanı hem de içteki fitneyi görüyordu. Ömer'in yüreği adalet ve sertlik arasında dolanırken Peygamber'in sükuneti ona yine dengeyi hatırlatıyordu. Günler süren kuşatma, açlık, korku, soğuk derken bir gece rüzgar düşman kampında fırtınaya dönüştü.
6: Çadırları toplayın, ateşler sönüyor, bu rüzgarda duramayız.
0: O gece ne hendek genişledi ne Müslümanlar güçlendi. Sadece Allah'ın gönderdiği rüzgar düşmanın sabrını dağıttı.
2: Ömer, kamp boş. Onlar gitmiş.
1: Elhamdülillah. Ya Rabbi, elhamdülillah.
0: Uhud'un yaraları, Hendek'in geceleri. Bu iki büyük sınav Ömer'in kalbinde ve zihninde derin izler bıraktı. Uhud'da itaatin ne kadar önemli olduğunu acıyla öğrendiler. Hendek'te sırf kılıçla değil, sabır ve tedbirle de savaşılacağını. Ömer artık sadece kılıcına değil, kalbine ve aklına da yaslanmayı öğreniyordu. Bir sonraki bölümde Mekke'nin fethine giden yolu dinleyeceksiniz. Ömer'in bir zamanlar putlarla dolu gördüğü o şehre artık nasıl baktığını, kırılan putların gölgesinde merhametle bağışlanan düşmanları ve yeni bir devrin kapısının nasıl açıldığını işiteceksiniz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbeli

0: Kendilerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fatır Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yetendir. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de meşru müdafaa ile ilgili şu hükümler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura Suresi 40 ve 41.

0: Kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur.
1: Nisa suresi 92. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tahsin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetleri

0: Rabbimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir seyirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Hud Suresi 47. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık. O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline.
0: Azim olan Allah doğrusu.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Saffat Suresi 83 ila 113. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?" O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz?" derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın. İçinde ateş yakın ve onu ateşe atın," dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at

0: bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la müjdeledik. Onu da, İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 33. Bölüm Suikast Planı.
3: Muhammed ve yandaşları Mekke'den kaçıyorlar. Medine'ye gidiyorlar.
4: Kaçacaklar. Kaçarlarsa biz başarılı olmuş mu oluruz? Orada ticarete devam edecekler. Dinlerini yayacaklar. Muhammed eğer giderse Mekke'den iş işten geçer. Bir daha onunla uğraşamayız. Ve bize daha kuvvetli saldırırlar.
3: Bizim bilmediğimiz yolları kullanıp gidiyorlar. Önden erkek gidiyor, arkasındansa çocukları ve karısı.
5: Kabe'nin Rabbi şahit olsun. Önlerine vücudumu kalkan ederim kaçan birini görsem. Ya kalır Mekke'de ya da canını alırım.
6: Engel oluyoruz da bir yere kadar. Kan dökülsün istemiyoruz.
3: Dökülen kan döküldü. Ben derim ki artık Ebu Talip de yok. O da öldü. Bazı arkadaşların teklif ettiği sürgün veya hapis cezası Muhammed'i daha da güçlendirir. Bence bu işi kökten halledelim. Muhammed'i öldürelim. Gidelim ve onu öldürelim.
4: Doğru der Ebu Cehil. O ölürse biter. Muhammed'in yandaşları arkalarından gidecek birini bulamazlarsa atalarının dinine geri dönerler.
5: Peki ama bunu nasıl yapacağız? Nasıl Muhammed'den kurtulacağız? Bunun sorumluluğunu nasıl alacağız?
3: Siz bilirim ki Haşimoğullarıyla oluşacak kan davasından korkarsınız. Her kabileden iyi kılıç kullanan gençlerden bir grup oluşturalım. Bu gençler birlikte gidip kılıcını sallasın. Aynı anda vursun darbesini. Aynı anda yaparsak Muhammed'in ölümünü paylaşmış oluruz. Haşimoğulları da hepimizle kan davası güdemeyeceği için olay kapanacaktır.
7: Sen de gideceksin bu gece değil mi anne?
8: Sen de gel benimle oğlum.
7: Hayır anne. Hazreti Peygamber izin verene kadar burada onun yanında kalacağım.
8: Oğlum dikkat et. Kureyş'in emirleri şimdi bize hicret eden kardeşlerine büyük öfke duyuyorlar. Oğluma, Hazreti Peygamber'e zarar verecekler diye çok korkuyorum. Onu burada bırakıp gitmek içimden gelmiyor.
7: Babam Ebu Talip hayatta.

0: Ama o peygamberi onlara teslim etmedi. Artık onu koruma sırası bende anne. Babamın bıraktığı görevi ben yerine getireceğim.
1: Sen ne hayırlı evlatsın Ali. Allah'a emanet ol. O senin, peygamberin ve tüm inananların yar ve yardımcısı olsun.
2: Birkaç ev hariç tüm Müslümanlar Mekke'yi bırakıp gitti. Haşimoğullarından Ebu Leheb ve ailesi hariç herkes gitmiş.
3: Ebu Leheb zaten bizden değildir. O tarafını seçmiştir. Müşrik Kureyşlilerin yanında yer almıştır.
4: Mekke'yi boş bırak.

0: Nereye gittiğinizi sanarsınız ha böyle? Nereye gidersiniz ey Haşimliler?
1: Kardeşlerimizin yanına gideriz. Kimse orada bizi baskıyla sindirmeye kalkmayacak. Kimse mallarımıza el koyup bize hakaretler etmeyecek. Orada daha rahat edeceğiz Ebu Leheb. Biz Allah'ın yoluna gideceğiz. Biz müşrik Kureyşlilerden değiliz.
2: Ey Kureyşliler! Ben Ömer bin Hattab. Ben de Mekke'den gidiyorum. Allah için Medine'ye gidiyorum. Ben Kabe'yi tavaf ettim ve gizli gizli değil, göğsüm dik, Allah yolunda ölmek için Medine'ye gidiyorum. Kim benim karşıma çıkacak ya da engel olacaksa gelsin, dursun karşımda.
1: Hadi Ömer, yolcu yolunda gerek. Gidelim kardeşim, gidelim.

0: Nereye gidersin bre Süheyb? Gecenin yarısı yüklemişsin mallarını deveye, nereye gidersin böyle? Yoksa sen de mi o densizlerin peşine takılıp Medine'ye gidersin? Seni uzun zamandır tanırım. Sen Mekke'ye geldiğinde çulsuz bir adamdın. Burada zenginleştin. Şimdi bu mallarla Mekke'den çıkmana izin mi vereceğiz?
1: Peki mallarımı bırakıp gitmeme izin verir misiniz? Hiçbir şey istemiyorum. Allah'ıma gideyim yeter. Öldürelim Muhammed'i. Öldürelim.
2: Plan gereği her kabileden seçilmiş eli kılıçlı bir grup müşrik, gecenin üçte biri geçince Resul-i Kibriya Efendimizin evinin önünde toplandılar. İçlerinde Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi Kureyş'in azılları ve elebaşıları da vardı. Katiller gecenin geçmesini, aydınlığın etrafı sarmasını ve Fahri Alem'in evinden çıkmasını bekliyorlardı. Zira adetlerine göre bir adamı evinin içinde katletmek korkaklığın en adisi sayılırdı. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Peygamber Efendimiz'e müşriklerin kararını bildirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdı ve "Yatağımda bu gece yat uyu. Şu yeşil, geniş aba hırkamı da üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar erişmeyecektir." dedi. Hazreti Ali'ye kendisine teslim edilen emanetleri sahiplerine verinceye kadar da Mekke'de kalmasını emretti. Resul-i Kibriya Efendimiz eli kılıçlı katillerin hane-i saadetinin etrafını sardıkları sırada evinden çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına attı ve Yasin suresinin ilk 8 ayetini okudu. İçlerinden hiçbiri onu görmedi ve çıkıp gitti. Bir müddet sonra yanlarına kendi kabilelerinden

0: Muhammed aranızdan geçip gideli hayli vakit oldu. Hem bir kere üstünüze başınıza bakın. Ne oldu size? Üstünüz başınız toprak içinde.
1: Böyle bir şey olabilir mi?
2: Bizimle alay eder. Evin içine girelim.
3: İşte Muhammed. Muhammed yatıyor. Yatağın altında. Kaldırın şu örtüyü.
2: Bu Ebu Talib'in oğlu Ali.
3: Söyle Ali. Muhammed nerede?
4: Bilmem. Bilsem de söylemem.
5: Ey Kureyşliler! Muhammed kaçtı. Peşine düşelim. Muhammed kaçtı Mekke'den. Gitmesine izin vermeyelim. Mekke'den kaçmasına izin vermeyelim.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Duha Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteğini azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enbiya Suresi 11 ila 19. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura Suresi 36 ila 39. ayetler.
3: Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir.
1: Mü'minun Suresi 1 ila 5. ayetler.
4: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar.
1: Enfal Suresi 2 ila

0: 4. ayetler.
1: Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Bakara Suresi 254 ila 257. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka Tanrı yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulba yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte tanrılardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Kehf Suresi 28 ila 31. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Tevbe Suresi 34 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın

0: Dost doğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Ahzab Suresi 63 ila 68. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söyle.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3.

İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: İbn Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Hazreti Peygamber, "Ahlak bakımından en güzel olanları," buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır," diyerek cevap verdi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hicretin 10. yılıydı. Allah Resulü henüz 16 aylık olan gözünün nuru İbrahim'i Rabbine göndermişti. Daha önce de evlat acısı yaşamış olan Peygamberimiz, bu yavrusunun ölümünü de metanetle karşıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, küçük hizmetkarı Enes'le birlikte süt annesinin yanında olan İbrahim'i ziyaret ederdi. Hastalığını duydu ve hemen oraya gitti. Vardığında onun Rabbine kavuşmak üzere olduğunu gördü. İbrahim'in bedeni tir tir titriyor, minicik bir bebek can veriyordu. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Ağlaması karşısında, "Sen de mi ya Resulallah?" diye şaşkınlığını ifade eden Abdurrahman bin Avf'a, "Ey İbn Avf, bu merhamettir," buyurdu. Gözyaşları akmaya devam ederken Resulullah, Allah'ın emri olan ölüm karşısında takınmamız gereken tavrı şöyle ifade etti: "Göz ağlar, kalp üzülür. Bizse sadece Rabbimizin razı olacağı sözü söyleriz." Sözlerini yavrusuna hitaben şöyle tamamladı: "Eğer ölüm doğru bir vaat ve herkes için geçerli bir gerçek olmasaydı ve arkada kalan önden gidene hiç kavuşmayacak olsaydı, ey İbrahim, biz bu anda duyduğumuzdan çok daha büyük bir üzüntü çekecektik. Biz gerçekten senin için çok üzünlüyüz." Sözlükler ona hayatın zıddı, gücünü kaybetmek, bitmek, tükenmek, hissiz kalmak, deruni uyku, bir alemden diğerine intikal etmek ve ruhun bedenden ayrılması gibi farklı farklı anlamlar verse de, Resulullah'ın ifade ettiği gibi insanoğlunun tamamının doğumdan sonraki tek gerçeğidir ölüm. Aslında ölüm sadece insanoğlunun değil, dünya üzerinde bulunan bütün canlıların ortak kaderidir. Varlık sahnesinde bulunan her şey günün birinde ölmeye mahkumdur. Alemleri yaratan Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de çok kez bahsetmiştir bu gerçekten. Ayet-i kerimelerde, "De ki, kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak sizi bulacaktır ve nerede olursanız olun, sağlam ve güçlendirilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır." buyurularak ölümün kaçınılması mümkün olmayan bir gerçek olduğu vurgulanmaktadır. Hatta Yüce Allah, bu durumun yeryüzündeki bütün canlılar için geçerli olduğunu, "her canlı ölümü tadacaktır" ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde tekrarlamıştır. Ölüm, yüce yaratıcının kanunudur ve bu nedenle de onu değiştirmeye, onun dışında hiç kimsenin gücü yetmez. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçebileceklerdir.

0: değiliz. Ölümü muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler şeklinde Peygamber Efendimiz'e ve onun ümmetine hatırlatan da bizzat Cenab-ı Hak'tır. Diğer yandan o Celle Celaluhu, dünya hayatının bir imtihan olduğuna da sıklıkla işaret buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Siz ancak bize döndürüleceksiniz buyrulur. Yine aynı ifadelerle başlayan bir başka ayeti kerimede ise dünyada yapılanların karşılığının kıyamet günü verileceği şöyle ifade edilir. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Dolayısıyla ölümü hatırlamak aynı zamanda insanın yaratılış amacını ve ahiretteki hesabı hatırlaması demektir. Bu hatırlayış, müminin hayatını nasıl geçirmesi gerektiği konusunda bilincini daima canlı tutmasını sağlayacaktır. Allah Resulü de ölüm hakkında ümmetini her fırsatta uyarmıştır. Nitekim sahabeden İbni Ömer şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber, ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam, müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır şeklinde cevap verdi.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Câsiye Suresi 27 ila 37. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, pahamlarını Rab edinenlerin sonunun nasıl olacağını bize şöyle haber vermektedir:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tevbe suresi 31 ila 34. ayetler arası.
4: Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah'a

0: Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ankara'nın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İsra Suresi 41 ila 52. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin "siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık doğru yolu bulamazlar. Dediler ki, "biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi?" De ki, "şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz." Diyecekler ki, "peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki, "sizi ilk defa yaratan." Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve "ne zamanmış o?" diyecekler. De ki, "yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek

0: emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Yasin Suresi 68 ila 83. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi.

0: Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa suresi 34 ila 37. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârlardır. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, ilk Müslümanlardan alim sahabi. Ailesi ve İslam'dan önceki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Hicretten 30 yıl kadar önce dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Mekke'nin ileri gelenlerinden Ukbe bin Ebu Muayt'ın sürülerine çobanlık yapardı. Genç yaşta Müslüman oldu. İslam'ı kabul eden 6. kişiydi. Annesi Ümmü Abd ve kardeşi Utbe de ilk Müslümanlardandır. Babası küçükken vefat ettiği için yaşadığı dönemde daha çok annesine nispetle İbn Ümmü Abd, Ümmü Abd'ın oğlu diye anılan Abdullah, İslam tarihinde babasına nispetle İbn Mesud diye meşhur oldu. Henüz çocuğu yokken Hazreti Peygamber tarafından kendisine Ebu Abdurrahman, Abdurrahman'ın babası şeklinde hitap edildiği için ilk oğlunun adını Abdurrahman koydu. 3 oğlu, 3 kızı oldu. Müslümanlığı kabul ettikten sonra azılı İslam düşmanlarından biri olan Ukbe bin Ebu Muayt'a hizmet etmekten vazgeçen Abdullah bin Mes'ud, kendisini İslam'a ve Hazreti Peygamber'e adadı. Gittiği her yerde Hazreti Peygamber'e refakat ve hizmet ederdi. Sesi ve okuyuşu çok güzel olan İbni Mes'ud, kısa boylu ve çelimsiz biri olmasına rağmen müşriklerden korkmadan Kabe'de açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ilk sahabidir. Mekke'de maruz kaldığı müşriklerin eziyet ve işkencelerinden kurtulmak için Habeşistan'a hicret etti. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra o da bu şehre gelip Müslümanlara katıldı. Abdullah'a ve annesine Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında bir ev tahsis edildi ve Resulullah'ın evine rahatça girip çıkmalar için kendilerine özel izin verildi. Öyle ki Medineli olmayanlar onu peygamber ailesinden zannederdi. Hazreti Peygamber zamanındaki bütün savaşlara katıldı. Bedir gazvesinde Ebu Cehil'i o öldürdü. Hazreti Peygamber Müslümanlara çok eziyet eden Ebu Cehil'in öldürülmesinden dolayı Allah'a şükrederek Abdullah'ı övmüş ve cennetle müjdelemiştir. İbni Mesud, Uhud gazvesinde de Müslümanların paniğe kapıldığı sırada Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan kişilerden biridir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir süre Medine'de yaşayan Abdullah bin Mesud, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e danışmanlık yaptı. Hazreti Ebubekir döneminde meydana gelen dinden dönme yani ridde olaylarında Medine'nin savunulması ve stratejik noktaların korunması maksadıyla görevlendirilen sahabilerden biriydi. Hazreti Ömer zamanında katıldığı Yermük Savaşı'ndan sonra Şam bölgesinin ganimet ve vergilerini toplamakla görevlendirildi. Yine Hazreti Ömer tarafından Irak'ta yeni kurulmuş olan Küfe şehrine gönderildi. Burada maliye, yargı ve eğitim işlerini idare etmekle görevlendirilen İbni Mesud, Vali Ammar bin Yasir'in yardımcısı ve ondan sonra en yetkili kişi oldu. Hazreti Ömer'in şehit edilmesi üzerine Medine'ye döndü. Hazreti Osman zamanında Küfe'deki görevine iade edildi. Ancak halife ile yaşanan bazı anlaşmazlıklar sebebiyle görevine son verilerek Medine'ye çağrıldı. Bir süre sonra Medine'de hastalandı ve 60 yaşını geçmiş olarak vefat etti. Cenazesi Cennetül Baki'ye defnedildi. Sahabe arasında ahlak ve yaşayış bakımından Resulullah'a en çok benzeyenlerden biri olan Abdullah bin Mesud, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra oldukça önemli devlet görevlerinde bulunmuştur. Küfe şehrinde 6 ayrı vali ile çalışmış ve 10 yıl boyunca maliyeyi yönetmiştir. Hazreti Peygamber'le olan yakın ve uzun süreli beraberliği, ona Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması ve yorumlanması konusunda da çok değerli bir birikim sunmuştur. İbni Mesud, yaşlı sahabe kuşağı içerisinde

0: Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i en iyi anlayan ve diğer Müslümanlara aktaran 6-7 kişiden biridir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hard

0: kartal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Fatır Suresi 8 ila 14. Ayetler.

سخر الشمس والقمر كل

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktı? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükselir.

0: Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bozguncuların kim olduğunu şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 10, 11 ve 12. ayetler.
4: Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir.
1: Bakara Suresi 204, 205 ve 206. ayetler.
5: İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.
1: Şuara Suresi 151.
6: Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 21 ila 29. Ayetler.

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, "Bu daha önce de bize rızık olarak verilendir," derler. O, kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla ne

0: iyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, hatalarımı azalt, kusurlarımı ört, korkumu gider. Bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster. Allah'ım, Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan, mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Necip Demirel. Enam Suresi 159 ila 165. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi oyken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Furkan Suresi 61-67. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyan. Kamer Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batın. İlk olan O, son olan O, görünen O, gizlenen O. Her şey ondan. Bir sufi deyiminde, gelirler bir bir, giderler bir bir, kalır yalnız bir denir. Mümkün varlıklar aleme sıralı olarak gelirler ve sıralı olarak giderler. Fakat görünüşte insanlar böyle bir sıralama yaparak herkesin sıra içinde var olduğunu düşünür. Birbirlerine sıra içinde yer yakıştırır. Gerçekte kimse bir sırayla gelmez ve bir sırayla gitmez. Var olması belirdiğinde gelir, ölümü takdir edilince gider. Herkes kendi ömrünü yaşar ve hiçbir ömür mukayese edilemez. Geride sadece Allah kalır. Allah'ın bazı nitelikleri El-Baki olmasıyla irtibatlıdır. Ve bunlar isim değil, nispet kabul edilir. Allah, El-Evvel yani ilktir. İlk olması iki anlama gelir. Birincisi, O varlığını kimseden kazanmamıştır. Onun varlığı kendindedir ve yokluğu düşünülemez. Bu bakımdan ilk olmak, ezeli var olmak demektir. Bu varlığa yokluğun sebkat etmesi düşünülemez. Allah için ezel, iftitahül vücudu, yani varlığının başlangıcını düşünmemek demektir. Allah için nerede sorusu anlamsız olduğu gibi, ne zaman sorusu da anlamsızdır. Aklın bu husustaki araştırması ve merakı hüsranla neticelenir. İkinci anlamıyla el-evvel, bütün varlıkların ilkesi olmak demektir. Bu durumda el-evvel, mebde-i evvel, yani ilk ilke demektir. Bütün varlıklar ondan meydana gelir ve her şey o ilk olduğu için var olmuştur. Bu bakımdan bütün varlıklar mümkün ve hadis yaratılmış olmada müşterektir. Allah el-evvel olmakla birlikte el-ahirdir. Ahir son demektir. Bu durumda eşya el-evvel ve el-ahir arasında bulunur. El-evvel Allah'tan var oldukları gibi varlıkları da el-ahir Allah'a ulaşır. El-evvel ismi Allah'ın kadimliğini anlatırken el-ahir ismi onun baki olmasını beyan eder. Çünkü her şey yok olacak ve sadece Allah baki kalacaktır. Öte yandan bu durum Allah'ı basit bir ilke olarak alemin kaynağı olmaktan çıkararak dinamik bir alem ve varlık yorumuna kapı aralar. Çünkü el-evvelden var olan varlıklar bir silsile halinde birbirlerinden var olmakla el-evvelden uzaklaşırlar. Özellikle südur teorisiyle yaratılışı açıklayan düşünürler buna dikkat çekmişlerdir. Bu teoriyle alemi açıklayanlara göre el-evvelden sadece bir akıl çıkar. Ondan sonra meydana gelen her şey el-evvelden dolaylı var olur. Bu teoriyle alimi açıklayanlara göre el evvelden sadece bir akıl çıkar. Ondan sonra meydana gelen her şey el evvelden dolaylı var olur. Bu yaklaşımla her var olan el evvelle kendisinden sonra gelen arasında bir perde haline gelir. Böylece zaman içinde var olanlarla el evvel arasında büyük perdeler, engeller ortaya çıkar. Böyle bir yaklaşımla Allah'a ulaşmak için el evvelle varlık arasında engel teşkil eden bütün varlıkların ve özellikle maddenin ve ilgilerinin terk edilmesi gerekir. İslamsa Allah'ı varlıkların ilkesi olarak zikretmenin ardından onu el-ahir diye niteler. Bu durumda varlıkların istikameti Allah'tan ve Allah'a doğru bir yolculuk haline gelir. Başı Allah ve sonu Allah. O halde var olmak Allah'tan uzaklaşmak değil, ona yaklaşmak demektir. Bir ayet-i kerimede Allah içiniz ve ona dönücüyüz buyurulur. Bu ayet-i kerime Müslümanların sıkıntı anlarında bilhassa hayat memat durumu olduğunda okudukları bir ayettir ki tevekkülü ve teslimi anlatır. Bir hafız bahsi geçen ayet-i kerimeyi okuduğunda Bayezid-i Bistami'nin şimdi neredeyiz ki dediği nakledilir. Çünkü ayet-i kerimeyi yüzeysel okumak Allah'la yarattıkları arasında uzak bir mesafe olduğunu akla getirebilir. Bu durumda Allah'tan başka iki nispet ismi bu yanılgıyı ortadan kaldırır. Bunlar Ez-Zahir ve El-Batın isimleridir. Bunlar birbirine nispetle ve en nihayetinde insana göre anlam kazanan nısbi isimlerdir. Bu iki isim varlığın görünen veya gizli kalan kısımlarının da Allah'tan bir uzaklaşma veya onu ikincileştirebilecek bir şey olmadığını gösterir. Hiç kuşkusuz bu iki ilahi ismin yorumu diğerlerinden daha çetindir. Çünkü Ez-Zahir görünen, ortaya çıkan demektir. Ve Müslümanların büyük kısmı için bu ayetin anlamı belirsizdir. Allah'ın Ez-Zahir olması ne anlama gelir? Pek çok Müslüman için bu isim bu nedenle nimetleri ortaya çıkan anlamına gelir. Çünkü Ez-Zahir ismine doğrudan Allah'la irtibatlı bir anlam vermek güçtür. Bu yorumla bakınca El-Batın

ismi ise varlıktan gizlenen, gayip olan demektir. Ancak Sufi metafizikçiler el evvel ve el ahirde olduğu gibi bu isimlere varlık anlamı yükleyerek daha güçlü bir yorum getirmişlerdir. Onlara göre her şeyden önce varlık Hakk'ın varlığıdır. Bu varlığın iki durumu vardır. Bir yandan zuhur ederken aynı zamanda gayip kalır. Hak zuhur ederken batın kalandır. Bu sebeple zuhur eden kısmı halk, yani yaratılmış diye isimlendirilirken batın kalan kısmı hak diye isimlendirilir. Bununla birlikte taksim ve parçalanma söz konusu değildir. O halde Allah hem el evvel, hem el ahir, hem ez zahir, hem el batındır. Bu durumda insan için Allah en yakın varlık olur. Allah'la insan arasında zamansal ve mekansal bir boşluk olmadığı gibi, herhangi bir şekilde varlıklar silsilesi nedeniyle Allah'la arada bir engel yoktur. Bu dört ilahi isim, alemdeki nedenselliği tamamen ortadan kaldırabilecek şekilde Allah'ı aynı anda aşkın, içkin ilkesiyle tanımak demektir. Sehl bin Abdullah Tüsteri'nin daha önce aktardığımız cümlesi bu kez yeni bir anlam kazanır. Allah'ı zıtları birleştirici olmak özelliğiyle tanıdım. Bir sufi bu sözü açıklarken zıtları birleştirmekle bildim diyerek özelliği kelimesini zait addeder. İnsan ve alem ilki olarak Allah'tan var olurken Allah el-ahir ismiyle onu ihata eder. Bu durumda insan ve alem el-evvel ve el-ahir arasında ihata edilmiş olur. Rahman arşı istiva etmiştir. Ayeti kerimesini hatırlayalım. Arş bütün alemi ihata eden ilahi taht demektir. Ve Rahman oraya yerleşmiş olmakla varlıktaki her şeyi merhum haline getirmiştir. Alemde rahmetten nasip olmayan yoktur. Olsaydı var olmazdı. Ez-zahir ve el-batınsa varlığı içinden Allah'a bağlayarak arada herhangi bir boşluk bırakmaz. O halde bu isimler gerçekte Hakk'ın yakınlığını anlatır. Şimdi Bayezid-i Bistami'nin cümlesine yeniden dönebiliriz. Bayezid şöyle sormuştu: "Şimdi neredeyiz ki?" Bu sorunun cevabı hiç kuşkusuz her yerde hazır ve nazır olan bir Allah inancıyla birlikte "Yine Allah'layız" şeklinde olabilir. Ancak bu kez başka bir sorun ortaya çıkar. Biz nereye geldik? Yoksa gelmedik mi? İbnül Arabi, Ekber, büyük imam diye tavsif ettiği Bayezid'in bu cümlesini tamamlayarak şöyle bir açıklama getirir. Evet, Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz, şimdi de Allah'ın bir ismiyle beraberiz. O halde varlık, insanın ilahi isimler arasında yolculuğu olarak açıklanabilir. Ömrümüz Allah'ın farklı isimlerini tanımakla geçer. Yolculuk isimlerdedir ve varış yine isimleredir. Bunlar doğrudan ilahi zatla ilgili isimlerdir. Her şeyin sebebi Allah'ın bilgisidir. Müslüman entelektüeller arasındaki bütün tartışmaların kaynağı da esas da bu konudur. Allah'ın bilmesi ne demektir? Allah kendisini bilir. Tümel ve tikel olmak üzere her şeyi bilir. Bu bilgiler kendisinde çokluk meydana getirmediği gibi bunların herhangi birisi de Allah'ın zatıyla ilgili niteliklere zarar vermez. Allah hakkındaki her bilgi veya her hüküm ilahi zatın isimleriyle birlikte düşünülür. Başka bir anlatımla, aleme dair isimler teşbih anlamı verirken her teşbih tenzihle tashih edilir. Tenzih edilmeyen her teşbih putperestlik demek iken sadece tenzihse insanı deizme götürür. Dini düşüncede hakikat cem beynet tenzih ve teşbih, yani tenzihle teşbihin bir edilmesinde bulunmuştur. İslam'ın marifet anlayışı budur. Ve Hazreti Peygamber Allah hakkında bu bilgiyi getirmekle akla ve hayale, kısaca insanın bütününe hakkını vermiştir. Bunun için adalet, yani her şeyi yerli yerine koymak Hazreti Peygamber'in temel niteliği olmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen önce insan için rahmet oldu. O olmasaydı alemler olmazdı zaten.

0: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
1: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nahl Suresi 90 ila 100. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi

0: Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de av ve avcılık kavramlarıyla ilgili şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 96. Ayet.
3: Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: Nahl Suresi 14. Ayet.
4: O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.
1: Fatır Suresi 12. Ayet.
5: İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayını? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha suresi 114. ayet.
4: Rabbim ilmimi artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Tevbe suresi 30 ila 37. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri, daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'a bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Azim olan

0: Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Enbiya Suresi 101 ila 108. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Tekâsür Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Her canlı

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağında yatıyordu. Son birkaç gündür hastalığı iyice ağırlaşmıştı. Artık o, ölüm vaktinin yaklaştığını iyice hissetmişti. Birer birer yakın dostları ve akrabalarıyla vedalaşıyordu. Önce kızı Fatıma'yı yanına çağırdı. Ona ve yanındaki halası Safiye'ye şu vasiyette bulundu: Allah katında değer taşıyan güzel işler yapınız. Yoksa helal haram konularında Allah'ın sorgusundan ben sizi kurtaramam. Ardından kucağında yattığı eşi Hazreti Ayşe'ye baktı. Onun gözlerinde adeta gayb alemine daldı. Mübarek dilinden "Allah'ım, beni Refik-i Âlâ'ya ulaştır" sözleri döküldü ve oracıkta ruhunu teslim ediverdi.

Bu acı haberi duyan Hazreti Ömer bir anda paniğe kapılarak adeta münafıklara duyurmak istercesine haykırmaya başladı. Resulullah ölmemiştir ve sağdır. Onun başına sadece Hazreti Musa'nın da başına gelen bir baygınlık gelmiştir. Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim. O esnada Hazreti Peygamber'in evinden gözleri yaş dolu bir şekilde çıkan Hazreti Ebubekir halka şöyle hitap etti. Bilin ki aranızdan kim Muhammed'e kulluk ediyorsa Muhammed ölmüştür. Ama kim de Allah'a kulluk ediyorsa Allah haydır, asla ölmez. Herkes gibi peygamberler de, Hazreti Peygamber de eceli geldiğinde ölmüştür. Her can ölümlüdür. Her insan yargılanmak üzere Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Zira hayatı ve ölümü, dünyayı ve ahireti yaratan Allah'tır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Allah Teala insana en güzel şekli vermiş, ardından ona ruhundan üfleyerek canlılık kazandırmıştır. Sonra insanoğluna iki hayat bahşetmiştir. Bunlardan ilki bu dünyada yaşanan imtihan dünyasıdır. İkincisi ise bu dünyada verilen fırsat ve imkanların nasıl ve ne şekilde değerlendirildiğine göre bir karşılığın alınacağı sonsuz ahiret yurdudur. Ölüm bu iki hayatı birbirine bağlar ve anlamlı hale getirir. O bakımdan ölüm insanın ebedi hayatının başlangıcıdır. Hayatı ve ölümü yaratan Allah'tır. O, dünyayı insanın yaşayabileceği şekilde düzenlemiş ve ona şöyle seslenmiştir. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Dolayısıyla ölümle yüz yüze gelmek, tıpkı diğer bütün canlılar gibi dünyaya gelen her insan için kaçınılmaz bir sondur. Yaşatmak, yuhyi ve öldürmek, yumit, yüce Rabbimize aittir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olandır. Başlangıçta her şeyi yoktan var eden ve canlılara bir hayat armağan eden, bütün varlıkları yöneten Allah'tır. O, yaşamını tamamlayıp ölüm vakti gelen yarattıklarının canını alır. İnsanoğlunun da tabi olduğu bu ilahi yasa kesintisiz bir şekilde işlemeye devam eder. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Allah Teala hayatı ve ölümü boşuna değil, İnsanları sınamak için yaratmıştır. Bu sayede kimin iyi ve güzel, kimin de kötü ve çirkin işler yaptığı açığa çıkacaktır. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayandır. Yaratılan her canlının bir sonu vardır. Ölüm kaçınılmazdır. Nitekim Kur'an'da her canlı ölümü tadacaktır buyurulmaktadır. Birkaç ayette tekrarlanan bu ifadelerden birinin devamında şöyle denilir. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Bu ayette başlarına birçok sıkıntı gelmiş olan müminler teselli edilmektedir. Münafıklar, Uhud Savaşı'nda şehit olanların aslında kendileriyle birlikte hareket etselerdi, ölümden

kurtulmuş olacaklarını iddia etmişlerdi. Oysa Allah, müminlerin şehit olmalarının üzülmeyi, münafıkların sağ kalmalarının da sevinmeyi gerektiren bir durum olmadığını bildirmiştir. Çünkü kim olursa olsun, eceli geldiğinde ölecektir. Müşriklerle savaşma emri geldiğinde, ölüm korkusuyla bundan çekinen ve müminlerden görünen bazıları hakkında inen başka bir ayet, bu konuyu şöyle ifade etmiştir. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu adamlara ki bir türlü sözü anlamıyorlar? Benzer bir durum, Hendek Savaşı'nda Müslümanların arasına ayrılık tohumları ekmeye çalışan münafıklarla yaşanmıştı. Onlar, evlerimizin kapılarını açık unuttuk, çoluk çocuğumuz tehlikede diyerek Müslümanların moralini bozmaya çalışmışlardı. Savaş tam bir ay sürmüş, şehit olanlar olmuş, sonuç alma süresi uzadıkça Müslümanların savaşma arzusu düşmeye başlamıştı. Savaşa katılan bir kısım münafıklar bu fırsattan yararlanarak hemen Allah ve Resulünün verdiği sözler bizleri aldatmaktan ibaretmiş diye konuşmaya başlamışlardı. Onlardan bir kesim de ey Medineliler sizin işiniz burada durmak değildir hemen dönün diyordu. Oysa onlar Resulullah'la birlikte savaşa katılacaklarına ve geri dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Son söz olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Bu ayet, savaştan kaçmakla uzun süre yaşayacağını zannedenlere, dünya hayatının kısa olduğunu ve ölümün önünde sonunda onları da bulacağını bildirmektedir. Mekkeli müşrikler, Hazreti Peygamber'in yeme içme, evlenme gibi özelliklerine bakarak onun peygamber olamayacağını, ancak bir sihirbaz veya şair olabileceğini iddia ediyorlardı. Zamanla bir felakete uğrayarak yok olacağına veya eceliyle öleceğine, böylece peygamberlik iddiasının da sona ereceğine inanıyorlardı. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e de ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım buyurarak bütün peygamberler gibi onun da ölümlü bir beşer olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte peygamberimiz vefat ederken onu yalanlayanlar da sağ kalacak değildir. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Bilakis Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölümlü olsa da onun tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar baki kalacaktır. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Ölümün zamanını, yerini ve şeklini belirleyen Rabbimizdir. Onun belirlediği zaman geldiğinde ölüm gecikmez. Kur'an-ı Kerim'de insanın toprağın değişik safhalarından yaratıldığı ifade edildikten sonra bu hususa değinilir. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. Ölüm tamamıyla Allah'ın takdirinde, O'nun bilgisindedir. Ondan başkası ölümü belirleyemez ve vaktini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Yani hiçbir insan nerede ve nasıl öleceğini bilemez. Öldürmek ve diriltmek, Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin ve kuvvetinin delillerindendir. İnsan, yüce kudretin bir başka örneğini, uyumak ve uyanmak şeklinde, günlük hayatında da sürekli yaşamaktadır.
Kur'an'da insan

Uykunun uykuya daldırılması, geceleyin öldürme, uykudan uyandırılması da diriltme olarak ifade edilmektedir. Uykuyla ölüm, uyanmayla da yeniden dirilme arasında bir ölçüde benzerlik söz konusudur. Kur'an'da uyku ve uyanma için vefat ve bazı kökünden fiillerin kullanılması bu ilişkiyi desteklemektedir. Geceleyin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınıza size haber verecektir. Dolayısıyla öldürme ve diriltmede, kısaca her şeyde son söz sahibi Allah Teala olduğu gibi, uyutma ve uyandırma da O'na aittir.

Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Duhan Suresi 51 ila 59. ayetler.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Bakara Suresi 30 ila 37. ayetler.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi, ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hicr Suresi 26, 27 ve 28. ayetler.
5: Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım demişti.
3: Rum Suresi 21. Ayet.
6: Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
3: Secde Suresi 7. Ayet.
7: O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

ورفعنا لك ذكرك.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Allah'ım, Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Ra'd Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O yeri yayıp döşeyen, arada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyvelerden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları var ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarda demir halkalar vurulandır. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Sa'd Suresi 41 ila 48. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da, hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik: eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed! İsmail, Elyesa ve Zülkifli da an. Onların her biri iyi kimselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
1: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yükük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için malını verip Allah'a ve ahiret gününe inanmayan adam gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz bir kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Başkasının iyiliğini ve mutluluğunu kendine tercih etmek, başkasının ihtiyacını kendi ihtiyaçlarından önde tutmak, Müslümanın en güzel örneklerinden biridir. Bu fedakarlıkların değer kazanabilmesi için başkalarından maddi ve manevi bir karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması gerekir. Yüce Rabbimiz, iyiliği başa kakan çıkarcı insanların iç alemlerini bu örnekle anlatmıştır. Onlar iyi kalpli insanlar olarak görünse de kalpleri sert bir kaya gibidir. Bu insanların menfaatleri kesilince göstermelik merhamet ve iyilik duyguları da yok olur. Kalpleri kas katı kesilerek her türlü kötülüğü yapabilecek hale gelirler. Kişinin iyilik ettiği kimseden maddi ve manevi bir karşılık beklemesi, iyiliğini başa kakması ve karşıdakini sıkıntıya sokması caiz görülmemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez buyurarak, yapılan iyiliği başa kakmanın cennete girmeye engel olduğu hususunda uyarmıştır. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan iyilik, öncelikle Allah'a şüphe barındırmayan bir

imanı ve samimiyeti gerektirir. Böylece Yaradan'ı sevdiğimiz için kulunu da severiz. Kullar dara düştüğünde gerekli dayanışmayı göstermek bu sevgi ve samimiyetin neticesidir. Rabbimiz iyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma buyurmuştur. Burada asıl olan iyilikleri karşılık beklemeden yapmaktır. Yüce Allah'ın rızası da bundadır. Karşılıksız yapılan iyiliklerin Allah katında mükafatı çok büyüktür. Yapılan iyiliği başa kalkmama, Müslümanın Allah'a tevekkülünün ve güveninin bir sonucudur. Tevekkül, Allah'a güvenmeyi ve tam teslimiyeti gerektirir. İmanın güçlenmesi de buna bağlıdır. Müminler rızkın, kendilerine isabet eden fayda ve zararın Allah'tan geldiğine inanırlar. Böylece Allah'a yönelirler ve O'nun istediği gibi kul olmaya gayret gösterirler.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Fussilet Suresi 33 ila 36. Ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Mücadele Suresi 7-11. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarını kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş,

0: kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hac Suresi 78.
4: Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır.
1: Hucurat Suresi 15.
5: İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Enam Suresi 111 ila 116. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece

0: bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken, ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين آمين آمين بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي إلهي rızana erdirici işlerin kapılarını bize aç ya Rab. Rızana erdirici işlerde bizi muvaffak eyle. Rızandan uzaklaştıracak her türlü kötülükten sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Bizi muhafaza eyle.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Beled Suresi.

أيحسب أن لم يره أحد.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Leyl Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaradana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp

0: yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren, en takvalı, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Tekvir Suresi 15 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp giden kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördüm. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Her gün 1000 sevap kazanmak. Sa'd İbni Ebu Vakkas radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bize, siz her gün 1000 sevap kazanamaz mısınız diye sordu. Yanında oturanlardan biri, bir kimse her gün 1000 sevabı nasıl kazanır ki deyince, Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. 100 defa Sübhanallah der, ona 1000 iyilik yazılır veya 1000 günahı bağışlanır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinen

0: edenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hac Suresi 75 ila 78. Ayetler.

فعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de yaptıklarını da, arkalarındakini de yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Neml Suresi 89 ila 93. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 282. Ayet.

0: Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Saffat suresi 100. ayet.
4: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
3: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
5: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Naziat Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir

0: şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Kehf Suresi 50 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim.

0: olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Kays, Fihroğullarından Müstevrit bin Şeddad'ı şöyle derken işitmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Vallahi ahiretin yanında dünyanın konumu ancak birinizin şu işaret parmağını denize daldırması gibidir. Parmağının ne kadar suyla döneceğine bir baksın." Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaygısı en büyük insan, dünya ve ahiret işlerine önem veren mümin insandır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Dünya hayatı Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ebedi hayat olan ahirete giderken uğranılan bir uğrak mahallidir. Ancak ahiret hayatı insanın buradaki yaşantısına göre şekilleneceği için dünya hayatı ihmale gelmeyecek kadar önemlidir. Zira insanın ahirette bulacağı şey dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Diğer yandan dünya ve ahiret hayatı arasındaki denge her iki hayatında aynı derecede önemli olduğu anlamına gelmez. Bilakis denge, dünyaya da ahirete de hak ettikleri ölçüde değer vermekle mümkün olur. Ahiret hayatının kalıcı, baki ve ölümsüz olması, onu geçici, fani ve ölümlü olan dünya hayatından daha üstün yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Kur'an, "Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı," der. Resul-i Ekrem dünya ile ahiret hayatını son derece çarpıcı bir benzetme ile mukayese etmektedir. "Vallahi ahiretin yanında dünyanın konumu ancak birinizin şu işaret parmağını denize daldırması gibidir. Parmağının ne kadar suyla döneceğine bir baksın." Şu halde Allah Resulü'nün ifadesiyle cennette bir kamçı kadar yer, dünyadan ve onun içindekilerden daha hayırlıdır. Öğleden önce ya da sonra herhangi bir zamanda Allah yolunda cihad için sefere çıkmak, dünyadan ve onun içindekilerden daha hayırlıdır. Dünya ve ahiret

0: arasında böyle bir ilişki olmasına rağmen insanlardan kimileri dünya hayatını ahirete tercih ederler. Öldükten sonra diriltileceklerine inanmadan ömürleri sadece dünya hayatıyla sınırlıymış gibi yaşarlar. Kendi zevk ve menfaatlerini Allah'ın rızasından üstün tutarlar. Ahireti feda ederek dünya hayatlarını satın alırlar. Dünyaya karşı o kadar düşkündürler ki 1000 sene yaşamak isterler. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindikleri için dünya hayatı böyle kimseleri aldatmıştır. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahirettense tamamen gafildirler. Diğer yandan kimi insanlar da ahireti ister ve bir mümin olarak ona yaraşır bir şekilde çalışırlar. İşte böyle insanların çalışmalarının karşılığı Allah katında da verilir. Nitekim Resul-i Ekrem, akıllı kişi, nefsini küçük gören, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzularına uyan ve bu haline bakmadan bir de Allah'tan bağışlanma ve cennet isteyen kimsedir buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Yüce Allah dünya ve ahiret hayatlarını bir ölçü ve denge içinde yaşayan ve ne ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardan övgüyle söz eder. Böylesi insanlar son serlevha hadisimizde ifade edildiği gibi Allah Resulü'nün övgüsüne mahzar olurlar. Kaygısı en yüksek olan insan, dünya ve ahiret işlerine önem veren mümin insandır.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkartılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz, öyle mi? Peki, çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kaplanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yusuf Suresi 80 ila 86. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah, dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Fussilet Suresi 33 ila 36. Ayetler.

Voilà.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselam ve Ad kavmi ile ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İbrahim Suresi 9.
4: Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için

0: ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler.
1: Kamer Suresi 18 ila 21. ayetler arası.
2: Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.
1: Hakka Suresi 6.
3: Ad kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.
1: Hac Suresi 42.
4: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Meden halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı.

0: Onun üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena olsun. Sonsuzluk nebisi, merhamet önderi, iki cihanın peygamberi Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatu selam olsun ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi gücümüzün yetmediği şeylerle bizleri imtihan etme ya Rabbi. Sen merhamet sahibi olansın ya Rabbi. Sen cömert olansın. Halim, kerim, rahim olansın ya Rabbi. Ey bütün mahlukatına, insan, cin, hatta bitkiler dahil olmak üzere, bütün varlıklara, bütün yaratıklarına lütufkar olan Allah'ım. Ey mahlukatının bütün inceliklerini bilen Allah'ım. Ey yarattığı her şeyin farkında olan ve onları idare eden ya Rabbi. Mahlukatın bütün hallerinden haberdar, latif olan, ey merhamet sahibi olan Allah'ım. Ey alim olan Allah'ım, bütün günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı affeyle. Niyetlerimizi halisane eyle. Dualarımızı kabul eyle. Hastalıklarımıza şifa ver. Dertlerimize deva ver. Borçlulara eda ver. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı ver.

dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Adem Kotan Abese Suresi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman!

0: İman edenler, Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: İlk menzil. Hazreti Osman'ın kölesi Hani anlatıyor. Hazreti Osman bir kabrin başında durduğu zaman gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağlardı. Biri ona, cennetten, cehennemden söz açıldığı zaman ağlamıyorsun da bir kabri görünce neden ağlıyorsun diye sordu. Hazreti Osman şunları söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahiret menzillerinin ilki kabirdir. Bir kimse yakasını kabirden kurtarırsa artık gerisi kolaydır. Eğer yakasını oradan kurtaramazsa sonrası çok daha zordur. Hazreti Osman bu konuda Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu da söyledi. Şimdiye kadar gördüğüm manzaraların en korkuncu kabirdir.

Wow Radyo Aşrı Şerif Okuyan Hasan Tok Mü'minun Suresi 23-32. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen koruk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Hac Suresi 73 ila 78. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Me'aric Suresi 36 ila 44. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün? Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hak batıl kavramlarıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 42. Ayet.
5: Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
3: İsra Suresi 79-81. Ayetler.
0: Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.
3: Kehf Suresi 56. Ayet.
6: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.
3: Hac Suresi 62. Ayet.
0: Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.
3: Saf Suresi 9. Ayet.
4: O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir.
3: Sebe Suresi 49. Ayet.
7: De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez.
3: Fetih Suresi 28. Ayet.
5: O peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşk-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: خير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında

0: günahkarız. Lütfüne layık değiliz. Günahlarımız aşkındır. Sana dönerken bile hakkımız yoktur belki. Ama senden başka dönülecek makam, mevki, melcete yoktur ya Rabbi. Kapına gelmiş, kapına sığınmış, kapından imdat bekleyen şu kullarını ümitsiz döndürme ya Rabbi. Ya Rabbi, evlerinde hasta yatan bütün kardeşlerimize Şafi isminle tecelli et. Şifa enna yugadiru sakama. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi Kelamın Sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, onu izlediğinde aya andolsun, onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, onu bürüdüğünde geceye andolsun, göğe ve onu bina edene andolsun, yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkartmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7.

Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Enbiya Suresi 85. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de sabredenlerdendi. Yani bu peygamberleri de yad eyle. Sonra şöyle demiştir. Hepsi sabredenlerdendi. Sonra şöyle demiştir. Enbiya Suresi 86. Ayet. Onları rahmetimize dahil ettik. Gerçekten iyi insanlardandılar. Allah hükmü ve manayı açıkladı. Hüküm onların sabretmesi ve iyi olmaları iken, sebep mana ise onları rahmetine dahil etmesidir. Enbiya Suresi 87. Ayet. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek gitmişti de bizim kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içerisinde senden başka ilah yok, seni tenzih ederim, doğrusu ben zalimlerden oldum diye yalvarmıştı. Öfkelenerek Hazreti Yunus kendisini elçilik için seçtiğinde devrinin melikine kızmış, beni niçin seçtin diye sormuş. O da şöyle demişti. Allah benim peygamberime vahyetti ki falan hükümdara şöyle birisini seçsin de Ninova'ya elçi olarak göndersin. Hükümdar kendisini elçi olarak seçince bu durum ona ağır geldi. Çünkü o nübüvvetin belaya karin olduğunu pekala biliyordu. Kızmasının sebebi buydu. Bir yoruma göre Hazreti Yunus imandan yüz çevirdikleri için kavmine kızmış, onların içlerinden çıkıp gitmişti. Bir yoruma göre nefsine öfkeliydi. Yani arzusuna şiddetle muhalefet ediyordu. Aynı zamanda muhalife olan din düşmanlarına kızıyordu. Zannetti ki ona güç yetiremeyeceğiz. Balığın karnını ona daraltamayacağımızı zannetti. Onu denediğinde ve rızkını daralttığında sıkıştırdı demektir. Şöyle denilir. Hazreti Yunus balığın karnında hapsedilmesi hasebiyle kendisine güç yetiremeyeceğimizi zannetti. Allah'ın kavmine azap edeceği bildirilince kavminin arasından ailesiyle birlikte çıktı. Bir yoruma göre yolda vahşi hayvanlar ailesini yakaladı. Kaplan yanındaki küçük çocuğunu aldı. Denizin dalgası geldi, büyük oğlunu boğdu. Gemiye bindi, deniz dalgalandı, dalgaları büyüdü, gemi boğulmaya yüz tuttu. İnsanlar gemi adına endişelenerek malları denize atmaya başladılar. Boğulmaktan kurtulmak istiyorlardı. Yunus şöyle dedi. Mallarınızı denize atmayın, beni atın. Çünkü aranızdaki günahkar benim. Öyle yaparsanız kurtulursunuz. Onlar kendisine bakmış ve şöyle demişler. Yüzünde iyi insan siması var. Gönüllerimiz seni denize atmaya imkan vermiyor. Bunun üzerine Allah ondan şöyle bildirdi. Kura çekmişti de gemiden atılanlardan olmuştu. Aralarında kura çekmişler. Kura Yunus peygambere düşmüştü. Şöyle rivayet edilir. Geminin bir ucuna geldiğinde balık ağzını açmış halde oradaydı. Bu kez geminin diğer kısmına gelince balık bu kez oraya geldi. Böylece geminin bütün taraflarını dolaştı, sonra belanın ona geleceğinin irade edildiğini anlayınca kendini suya attı. Balık da bir anda onu yutuverdi.

0: Allah şöyle buyurdu. Kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Allah balığa ilham etti. Onun etinden bir lokma bile ısırma. Hiçbir kemiğini kırma. O sana emanettir. Senin yiyeceğin değildir. Balığın karnında rivayette anlatıldığı üzere 40 gün kaldı. Bir rivayete göre onu yutan balığa denizde tavaf etmesi emredildi. Allah denizde bulunan her şeyi idrak gücünü onun adına yarattı. Oysa buna bakıyordu. Bir yorumda şöyle denilir. Hazreti Yunus balığa birkaç gün eşlik etti. Kıyamet günü ona zünnun yani balık sahibi denilecek, nispet ondan düşmeyecek. 70 sene Allah'a kulluk eden biri hakkında ne düşünürsün? O kalbini bütün bir ömür Allah'ın sevgi ve marifetine adamıştır. Bu ismin batıl olması mümkün olabilir mi? Allah'ın keremi buna imkan verir mi? Karanlıklar içinde yalvardı. Bir yorumda gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karnının karanlığı kastedilir. Tefsirdeki açıklaması böyledir. Karanlıklar. O esnada kendisine karışık gösterilen ve kendi hali hakkında belirsiz kalan durumlarda olabilir. Enbiya Suresi 88. ayet. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Biz onun duasına icabet ettik, lakin ondan dua sözü meydana gelmedi. Ondan sadece şu söz çıkmıştı. Senden başka ilah yok. Sen münezzehsin. Ben zalimlerden oldum. Zulmü ikrar eder etmez ondan istiğfarda bulundu. Kendisini kederden kurtardık. Kendisine bir sıkıntı geldiğinde veya ciddi bir işle karşılaştığında Zünnun'un söylediği gibi bu duayı söyleyen müminleri Zünnun'u kurtardığımız gibi kurtarırız. Enbiya Suresi 89. ayet. Zekeriya'yı da hatırla. Hani Rabbine, Rabbim beni yalnız bırakma. Gerçi sen varislerin en hayırlısısın diye yalvarmıştı. Hazreti Zekeriya bir çocuk istedi. Onu istemesinin sebebi Rabbine ibadet ederken kendisine yardımcı olması, peygamberlikte de makamına geçmesiydi. O risalet bereketi evinden kesilmesini istiyordu. Zekeriya peygamber sıkıntılardan göğüs gerebildiklerine göğüs gerdi. En sonunda testereyle onu biçtiler. Bir ağaca sığındığında ağaç açıldı ve onu içine aldı. Sonra ağaç kapandı. Onlar bu durumu fark ettiler. Ağacı testereyle biçtiler. Oysa Allah için sabretti. Sübhanallah. Ağacın Zekeriya peygamber için açılması bir mucizeydi. Görünüşte onu kavminden koruyordu. Üstelik onlar kendisini fark etmeselerdi selametine vesile olacaktı. Belki onlar onu öldürselerdi, ağaçta durduğu sürece testereyle kesilmenin verdiği acı kadar acı hissetmeyecekti. Bunun açıklaması şudur. Ağacın yarılmasının sebebi onun adına bir mucizeydi. Ve bu sayede adete aykırı bir durumun harikalığını görmekle yakini kuvvetlenmişti. Sonra ölümle gelen bela gerçekte bela değildir. Bu nedenle şöyle demişlerdir. Velilere bela Mevla ile münacat sebebiyle tatlı gelir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık

0: onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da. Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 177. Ayet.
0: İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
2: Fatır Suresi 18. Ayet.
4: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse...

0: yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Rahman Suresi 1-27. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti

0: Doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım. Bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Vakıa Suresi 1-40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Alak Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı, peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Erkam Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın hayatı. 1. bölüm. Medyen'e doğru. Bir peygamber, bir coğrafya, bir karakter. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a. Salat ve selam Hazreti Muhammed'e, âline ve ashabına olsun. Peygamberlerimizin izinden belgesel serimizin bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, hitabeti, hikmeti ve merhametiyle anılan bir peygamberin izini süreceğiz. Hazreti Şuayb aleyhisselam. Hazreti Şuayb Medyen toplumuna gönderilmişti. Medyen, Şam'la Hicaz hattına bakan, ticaret yollarının kavşağında yer alan önemli bir bölge olarak anılır. Tarihi anlatımlarda Medyen ismi, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Medyen'le ilişkilendirilir. Kur'an'da ise Medyen halkı, özellikle toplumsal ve ahlaki bozulmalarıyla gündeme gelir. Bu coğrafya yalnızca Hazreti Şuayb'ın tebliğiyle değil, Hazreti Musa'nın hayatındaki önemli bir durak olmasıyla da hatırlanır. Hazreti Musa aleyhisselam, Mısır'da yaşanan bir hadisenin ardından oradan ayrılır ve Medyen'e doğru yola çıkar. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medyen'e vardığında, bir kuyunun başında hayvanlarını sulamak isteyen iki genç kadın görür. Kalabalık, onların hayvanlarını sulamasına fırsat vermemektedir. Hazreti Musa, onların bu durumunu fark eder. Kadınların, çobanlar çekilip gitmeden hayvanlarını sulayamadıklarını öğrenir. Bunun üzerine onlara yardım eder, hayvanlarını sular ve bir kenara çekilir. Bu davranış onun yalnızca güçlü değil, aynı zamanda merhametli ve adaletli bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Kızlar eve döndüklerinde bu yardımı babalarına anlatırlar. Rivayetlerde bu baba Hazreti Şuayb aleyhisselam olarak zikredilir. Hazreti Musa eve davet edilir. Yorgun, yabancı ve memleketinden uzak düşmüş bir misafir olarak ağırlanır. Bu sahne Kur'an'da yalnızca bir iyilik hikayesi olarak yer almaz. Aynı zamanda emanet, iffet, çalışma ahlakı, güvenilirlik ve adalet gibi kavramların peygamberler tarihindeki canlı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Hazreti Musa'nın Medyen'deki bu dönemi, onun hayatında yeni bir safhanın başlangıcı olur. Rivayetlerde belirli bir süre hizmet karşılığında evlilikle mükafatlandırıldığı aktarılır. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, Kur'an'ın işaret ettiği ahlaki çerçevedir. Medyen, bir tarafta Hazreti Musa'nın hayatında güvenli bir durak olarak görünürken, diğer tarafta Hazreti Şuayb'ın kavmine yaptığı büyük tebliğin mekanıdır. Bugün bazı bölgelerde Hazreti Şuayb'ın kabri diye ziyaret edilen yerler anılır. Fakat burada ihtiyatlı olmak gerekir. Peygamber Efendimizin kabri şerifi dışında, diğer peygamberlerin kabir yerleri hakkında kesin tarihi belirlemeler çoğu zaman mümkün değildir. Bu tür yerler, kesin kabir olmaktan ziyade makam olarak değerlendirilmelidir. Hazreti Şuayb kıssasına yaklaşırken de esas odak, mekanlardan çok mesaj olmalıdır. Çünkü peygamberlerin hayatında asıl iz, taşta, toprakta ya da bina kalıntılarında değil, bıraktıkları ahlakta, tevhid çağrısında ve insanlığı davet ettikleri doğruluk yolundadır. Hazreti Şuayb'ın gönderildiği Medyen halkı, ticarette iç içe yaşayan bir toplumdu. Çarşılar, pazarlar, yollar ve ölçü tartı düzeni hayatlarının merkezindeydi. Fakat bu ticari canlılığın içinde zamanla derin bir bozulma kök salmıştı. Medyen halkının problemi yalnızca inanç alanında değildi. Onların bozulması gündelik hayatın içine işlemişti. Ölçüde hile yapıyor, tartıda eksiltiyor, insanların mallarını değersizleştiriyor ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlardı. İşte Hazreti Şuayb'ın tebliği tam da bu noktada başlar. O, kavmini yalnızca Allah'a kulluğa değil, aynı zamanda adalete, dürüstlüğe, ticarette hakkaniyete ve toplumsal düzenin ıslahına çağıracaktır. Çünkü tevhid, yalnızca kalpte saklanan bir inanç değildir. Tevhid, terazide de görünür, pazarda da görünür, alışverişte de görünür. İnsan hakkına gösterilen titizlikte de görünür. Bu ilk bölümde Medyen'i, Hazreti Şuayb'ın gönderildiği coğrafyayı ve bu kıssanın ahlaki zeminini anlamaya çalıştık. Bir sonraki bölümde Medyen halkının toplumsal bozuluşuna daha yakından bakacağız. Ticarette hile, ölçüde eksiltme,

0: insanların hakkını yemek ve peygamberin bu bozuk düzene karşı yaptığı tevhid ve adalet çağrısı. Çünkü Hazreti Şuayb'ın tebliği yalnızca inanca değil, hayatın tamamına yönelen bir ıslah çağrısıydı.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Rum Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. En'am suresi 42 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateş.

0: yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyler.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ahzab suresi 57. ayet.
4: Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
2: Fetih suresi 17. ayet.
5: Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır.
2: Fetih suresi 27 ila 29. ayetler.
6: Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah İçlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inkar edenleri, ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin

0: ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
2: Kasas suresi 21. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nizamettin Sevil. Hac Suresi 75 ila 78. ayetler.

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ.

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Fussilet Suresi 9 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi, peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 8. bölüm. Uhud'un yaraları, Hendek'in geçeleri.

0: Bedir'den sonra Medine'nin sokaklarında hem zaferin sevinci hem de yaklaşan fırtınanın gölgesi yürüyordu.
1: Ya Resulallah, Mekke'den haber var. Kureyş, Bedir'in intikamı için büyük bir ordu hazırlıyor.
2: Yani yeni bir savaş mı geliyor?
3: Bedir'in intikamını almak istiyorlar belli ki.
0: Hazreti Peygamber yaklaşan düşmana karşı ashabıyla istişare etti. Şehri içeriden mi savunacaklardı, yoksa şehrin dışında mı düşmanı karşılayacaklardı?
4: Ya Resulallah, Medine'nin içinden savunmak daha güvenli olabilir. Surlar, dar sokaklar, düşmanın gücünü kırar.
5: Hayır, biz Bedir'de onları yendik. Şimdi bizi kapılarımızın arkasına saklanırken görürlerse bu zayıflık gibi görünür. Dışarı çıkalım, savaş meydanında karşılayalım.
0: Gençler Bedir'in zaferini tekrar yaşamak istiyordu. Ömer ise iki görüş arasında sessizce tartıyordu.
6: Ya Resulallah, şehri içinden savunmak tedbirdir. Savaş meydanında karşılamak cesaret. Ama sen Rabbinden ne alıyorsan bizim için en hayırlısı odur. Biz nerede olursak olalım yanındayız.
0: Hazreti Peygamber ashabına zırhlarını giymelerini, Uhud'a çıkacaklarını söyledi. Müslümanlar Uhud Dağı'na doğru yürürken kalplerinde hem Bedir'in hatırası hem de bilinmez bir sınavın ağırlığı vardı.
5: Ya Ömer, bu sefer biz daha tecrübeliyiz. Sayımız az olsa bile Bedir'de gördük neler olabileceğini.
6: Zafer sayının çokluğundan değil, kalbin Rabbine bağlılığından gelir. Unutma, Bedir garanti zafer diye bir şey olmadığını Kureyş'e öğrettiği kadar bize de öğretti.
5: Ama sen de ön safta savaşacaksın değil mi?
6: Ben kalemle değil, kılıçla tanındım önce. Bugün de kılıcım hak yolunda sallanacak.
0: Uhud'un eteklerinde bir tepe vardı. Hazreti Peygamber okçulardan oluşan bir grubu başlarına komutan tayin ederek oraya yerleştirdi. Onlara bu tepeden inmemelerini söyledi. Resulullah kendilerine haber verene kadar orayı terk etmemelerini emretti.
7: Emrin başımız üstüne ya Resulallah. Bu tepeyi canımız pahasına koruyacağız.
0: Bu emir savaşın kaderini belirleyecek bir düğüm noktasıydı. Savaş başladığında müminlerin tekbirleri Uhud'un kayalarında yankılandı. İlk anda Müslümanlar üstünlük sağladı. Kureyş safları dağıldı, geri çekildiler.
8: Kaçıyorlar. Allah bize yine yardım etti.
9: Bakın, Kureyş kaçıyor. Meydanda ganimet kaldı.
10: Savaşı kazandık sayılmaz mı artık? Aşağı insek de biz de payımızı alsak.
7: Resulullah, ben haber vermeden inmeyin dedi. Unutmayın.
9: Ama bak, kardeşlerimiz orada ganimet topluyor. Belki de savaş bitti. Biz burada kalırsak geri kalacağız.
11: Ben iniyorum. Gelen gelsin, gelmeyen burada beklesin.
0: Böylece okçuların büyük kısmı tepeden inmeye karar verdi. Bir kısmı kalsa da tepenin gücü kırılmıştı artık. Kureyş'in deneyimli komutanı tepenin boşaldığını fark etti. Atlı bir birlikte arkadan dolandı ve Müslümanları iki ateş arasında bıraktı.
8: Arkadan saldırıyorlar. Okçular nerede? Safları bozmayın. Arkaya dönün.
0: O an savaş meydanı bir anda karıştı. Birçok sahabi yaralandı. Bazıları şehit oldu. Toz bulutu, bağırışlar ve peygamber öldürüldü diye yayılan bir söylenti meydanı kapladı.
12: Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü.
8: Ne diyorsun sen?
0: Bu cümle savaş meydanına bırakılmış soğuk bir taş gibiydi. Her kime değse kalbini donduruyordu.
6: Ne? Ne dediniz? Resulullah öldürüldü mü?
13: Öyle diyorlar. Onu gören yok.
6: Eğer o öldürüldüyse bizim yaşamamızın ne anlamı kaldı? Ayaklarım sanki taşa dönüştü.
8: Hayır!
14: Hayır, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Dağın eteklerinde yaralıların yanındaydı az önce.
15: Elhamdülillah. Ya Rabbi, şükürler olsun. Ayağa kalkın. Resulullah yaşıyor. Onu yalnız bırakmayacağız.
0: Bu haber kaybolan ruhları yeniden diriltir gibi oldu. Uhud o gün tam bir zafer olmadı. Ama müminlerin kalbi yıkıldığı yerden tekrar ayağa kalkmayı öğrendi. Gün bittiğinde Uhud'un toprağında şehitlerin bedenleri vardı. Onlardan biri de peygamberin amcası ve müminlerin gözünde bir aslan olan Hamza'ydı.
15: Hamza, sen Bedir'de yanımızdaydın. Uhud'da da en önde. Şimdi ise bu toprak seni saklıyor. Sana söz veriyorum. Senin yokluğunda bu ümmetin dirliğini ayakta tutmak için çalışacağım.
0: Uhud'dan sonra Ömer'in kalbinde iki iz kaldı. Biri, günahkar bir zafer değil, yaralı bir sabır öğrenmenin izi. Diğeri, her gelişinde ziyaret ettiği şehitlerin, özellikle de Hamza'nın hatırası. Uhud'un yaraları sarılmadan yeni bir haber Medine'ye ulaştı. Bu kez sadece Kureyş değil, Arabistan'ın farklı kabilelerinden oluşan büyük bir birleşik ordu Medine'ye doğru geliyordu.
1: Ya Resulallah, Kureyş, Gatafan, diğer kabileler hepsi birleşmiş 10.000 kişilik bir ordu diyorlar.
2: 10.000 mi? Biz bu kadar kalabalığa karşı nasıl dayanırız?
5: Bu kadar kalabalığa karşı şehir dışına çıkamayız. Şehri içeriden savunsak bile sayıları çok fazla.
13: Ya Resulallah, ben Fars diyarında büyük ordulara karşı şehirler nasıl savunulur gördüm. Şehrin etrafına hendek kazılır. Atlı birlikler geçemez.
15: Bu daha önce Arapların aklına gelmemiş bir tedbir. Ama doğru. Hendek kazarsak 10.000 kişi bile bize kolayca ulaşamaz.
0: Hazreti Peygamber hendek kazma fikrini onayladı. Herkes gücü yettiğince bu işe katılacaktı. Soğuk, rüzgarlı günlerde Medine'nin etrafında hendek kazılmaya başlandı. Peygamber de elinde kazma, sahabilerle birlikte çalışıyordu.
15: Şu taşı bir kıralım da kafir ordusu gelirse şu çukurun öte yakasında uzaktan bakmakla yetinsinler.
16: Ömer, sen böyle kazarsan savaş başlamadan biz düşmanı kazmayla yeneriz.
17: Bu kaya kımıldamıyor. Ne kadar vursak da kırılmıyor.
15: Çekinin. Bir de ben deneyeyim.
0: Hendek kazılırken her vuruş hem bedenin hem ruhun direncini ölçüyordu. Ömer'in vuruşları beden gücünden çok davasının ağırlığını taşıyordu. Düşman ordusu geldiğinde hendek çoktan kazılmıştı. 10.000 kişilik ordu hendeklerin karşısında kamp kurdu. Geceler uzuyor, soğuk içlere işliyor. Karşı taraftan gelen naralar Müslümanların sabrını sınıyordu.
16: Ömer, günlerdir buradayız. Yiyecek azaldı, soğuk arttı. Düşman hala orada. Bu sadece kılıçla değil, açlıkla, korkuyla, uykusuzlukla da yapılan bir savaş. Ama unutma, Allah bize bu da geçer demiyor. Bu da bir imtihan diyor.
18: Peki ya içerideki tehlike? Beni Kureyza'dan gelen söylentileri duymadın mı?
0: Hendek günlerinde sadece dışarıdaki düşman değil, içerideki tehlike de büyüdü. Medine'de anlaşma yapılan Yahudi kabilelerinden Beni Kureyza'nın ahdi bozduğuna dair haberler yayılmaya başladı.
5: Eğer onlar da düşmana kapı açarsa iki ateş arasında kalırız.
15: Ahdini bozana karşı yumuşak davranmayın.

0: Yanmak, bütün şehri ateşe atmaktır. Eğer ihanet ettilerse, bu ihanetin bedeli ciddiyetle ödenmeli.
1: Haberle değil, delille yargılamak gerekiyordu. Önce hakikat bilinmeli, sonra hüküm verilmeliydi. Hazreti Peygamber Ömer'e bunu telkin etti.
0: Ya Resulallah, ben ümmetin zarar görmesinden korkuyorum.
1: Haklı korkuydu. Ancak acele hükmün sebebi olmamalıydı. Allah hem dışarıdaki düşmanı hem de içteki fitneyi görüyordu. Ömer'in yüreği adalet ve sertlik arasında dolanırken, Peygamber'in sükuneti ona yine dengeyi hatırlatıyordu. Günler süren kuşatma, açlık, korku, soğuk derken bir gece rüzgar düşman kampında fırtınaya dönüştü.
2: Çadırları toplayın, ateşler sönüyor, bu rüzgarda duramayız.
1: O gece ne hendek genişledi, ne Müslümanlar güçlendi. Sadece Allah'ın gönderdiği rüzgar düşmanın sabrını dağıttı.
3: Ömer, kamp boş, onlar gitmiş.
0: Elhamdülillah, ya Rabbi elhamdülillah.
1: Uhud'un yaraları, Hendek'in geceleri, bu iki büyük sınav Ömer'in kalbinde ve zihninde derin izler bıraktı. Uhud'da itaatin ne kadar önemli olduğunu acıyla öğrendiler. Hendek'te sırf kılıçla değil, sabır ve tedbirle de savaşılacağını. Ömer artık sadece kılıcına değil, kalbine ve aklına da yaslanmayı öğreniyordu. Bir sonraki bölümde Mekke'nin fethine giden yolu dinleyeceksiniz. Ömer'in bir zamanlar putlarla dolu gördüğü o şehre artık nasıl baktığını, kırılan putların gölgesinde merhametle bağışlanan düşmanları ve yeni bir devrin kapısının nasıl açıldığını işiteceksiniz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Şuara Suresi 83 ila 89. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetlerinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nahl Suresi 77-83. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 65.
5: Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık.
2: Maide Suresi 68.
6: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
2: Maide Suresi 77.
7: De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştı ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın, biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır, dedi. Allah şöyle dedi, o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha Suresi 25-36. Ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
3: Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Fecir Suresi.

الملك صفا صفا.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına and olsun. 10 geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e ve vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yusuf Suresi 80 ila 86. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Vav Radyo'dan, Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Programımıza önce İmam Buhari'nin, Sahih-i Buhari'sinin hadislerle başlıyoruz. Ebvabul Muhsar ve Cezaus Sait, yani hacda mahsur kalan, yani gidemeyen, hacca gidemeyen durumu ve avcılıkla ilgili durumları anlatıyordu. 35. hadis-i şerife geldik, 26. bab. İhramlının iki edik bulamadığı zaman iki mesk giymesi, bu yani ne giyeceğiz sorusuna verilen bir cevap. Şimdi diyor ki, peygamberden işittim diyor, veda hacında Arafat'ta hutbe yaparken diyor, ihramı için ki edik bulamayan iki mesk giysin. İzar, yani göbeğinden aşağısını örtecek bir bez bulamayan da şalvar giysin buyurdu.

Bunlar gömlek elbiseyle yani ilgili konular. Resulullah diyor ihramlı kimse elbiselerden neler giyer diye sorulduğunda ihrama giren kimse gömlek baş, bunu tekrar zikretmişti. Böyle buyurmuş oluyor Peygamber Efendimiz. Şimdi başka bir bahis. Eğer diyor kişi diyor izar bulamazsa diyor şalvar giysin diyor. Peygamber Efendimiz veda harcında diyor ihrama girecek kimse diyor izar bulamazsa şalvar yani don giysin diyor. Ondan sonra başka bir bahis. İhtiyaç duyduğu zaman ihramlının silah kuşanması babı. İhramlı düşmandan endişe ettiğinde silah kuşanır ve fidye verir demiştir. Buhari İkrimen'in fidye vermek hakkında sözü mutabaa olunmamış, dikkate alınmamıştır diyor. Ondan sonra şimdi Peygamber Efendimiz hicretin 7. yılındaki Zülkade ayında umre yaptı. Mekke ahalisi onu Mekke'ye girmeye bırakmadılar yani bu Hudeybiye şeyi. Nihayet Peygamber Efendimiz Mekkelilerle Mekke'ye hiçbir silah sokulmayacak ancak kılıf içinde kılıç sokulacak diye hükümleşmişti. Yani kılıç olacak yani olabiliyor yani. Ama bu tabii Peygamber Efendimiz'e hani bir saldırıya karşı yani olan bir tedbiri. Hareme ve Mekke'ye hac için ihramsız olarak girme. O hac ve umre yapmak isteyen kimseler ihrama girip telbiye okumakla okumayı emretmiş yani. Odunculara ve diğerlerine yani Mekke'ye giriş çıkışları tekrarlanan şoför vesaire yani ihrama girip telbiye etmeyi zikretmemiştir. Yani şimdi hizmet ehli var yani orada. Yani onlar böyle hacı gibi hani davranmaları gerekmiyor demiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz diyor Medine ahalisi için Zülhuleyfe'yi, Necd ahalisi için Karnel Menazil'i, Yemen ahalisi için de Yalemlem'i mikat yeri tayin etti. Bu mahalleler hac ve umre etmek isteyen bu memleketler ahalileriyle diğer memleketleri hakkında halkından yolları bu mevkilere uğrayan kimselerin mikat yerleridir. Bunlardan başka bu mikatlarda Mekke arasında memleketler halkı da bulundukları yerden ihrama girer diyor. Bu daha önce zikredilmişti bu hadis-i şerif. Şimdi Resulullah diyor fetih senesi Mekke'ye başından demirden bir miğfer olduğu halde girdi. Resulullah bu miğferi başından çıkardığı zaman bir kimse geldi de İbn-i Hatal Kabe'nin örtüsüne sarılmış duruyor dedi. Resulullah sahabilerine İbn-i Hatal'ı öldürünüz buyurdu. Tabi öldürmediler galiba onu. Yani Nusra adam kaçtı. Bu tabi fetih zamanında yani olan bir şey. Savaş esnasında o esnada. 30. bab insan üzerinde gömlek olduğu halde bilmeyerek yani ihrama girdiğinde ben diyor Resulullah'ın beraberindeydim diyor. Ona üzerimde bir cübbe sarılık izi yahut benzeri bir boya izi bulunmuş bir kimse geldi. Ömer İbnül Hattab bana üzerine vahiy indiği zaman Resulullah'ı görmeyi arzu eder misin der dururdu. Bu sırada Resulullah'a vahiy indi. Sonra Resulullah'tan vahiy hali sıyrıldı yani çıktı. Resulullah o gelen kimseye harcında yapa geldiğin işleri umrende de yap buyurdu. Bu arada bir adam diğer bir adamın elini ısırdı. Yani eli ısırılan kişi elini çekmekle ısıranın dişlerinden birini kökünden söktü. Peygamber o sökülen dişi heder kıldı. Yani onu diyetsiz bıraktı. Evet, enteresan yani. Ama duruma göre tabii olan bir şey olabilir bu. Yani elini ısırıyor, dişi çıkıyor. Ona bir diyet ödetmiyor yani. Yine daha önce zikredilen bir hadis-i şerif tekrar ediyor burada. Hani adam devesi işte azgınlaşıyor ve adamı öldürüyor. Ve Peygamber Efendimiz onu kokuları olmadan defnettiriyor. Yani kok sürmeyin ona diyor. Yani hacı gibi ve umre şey gibi muamele ediyor ona. Aynı hadis-i şerif tekrar ediliyor. Başka bir hadis-i şerif. İhramı içinde öldüğünde yıkanma, kefenlenme bahsi. Bir adam diyor peygamberin beraberine vakfa yapıyordu. İhramlı haldeyken dişi deresi. Aynı hadiste şerif 3 kere tekrar edilmiş oldu. Cüheyne kabilesinden bir kadın peygamber efendimize geldi ve annem hac yapmaya adamıştı fakat hac yapamadan öldü. Ben onun vekil olup onun adına hac yapabilir miyim diye sordu. Peygamber evet annen tarafından vekaleden sen hac yap. Şu hususta nereye ettin bana haber ver. Şayet ananın üzerine bir kul borcu olaydı. Ananın o borcu bu yani başkası adına da harcı yapılabilir. Mesela annenin diyor borcu olsaydı onu ödemez miydin? Öderdim diyor. Dolayısıyla burada da Allah'a borcu var onu ödemiş olursun diyor. Allah hakkı ödenmeye başkalarından daha ziyade layıktır diyor. Çok güzel bir hadis-i şerif bu. Evet, başka bir hadis-i şerif 34. bab. Binek üzerinde durmaya gücü yetmeyen kimse adına hac yapma. Bir kadın işte evet. Ya Resulallah Allah'ın kulları üzerindeki hac farizesi babama çok yaşlı ihtiyarlığında erişti.
o binek devesi üzerinde dümdüz durmaya takat yetiremiyor. Onun yerine ve

Eyaletin benim hacı yapmam. Burada birinde anne diyor, birinde baba diyor. Evet diyor, yapabilirsin diye cevap verdi Peygamber Efendimiz. Ondan sonra peki kadın erkek adına yapabilir mi? Hassam kabilesinden genç bir kadın geldi. Bu sırada Fadl o kadına bakmaya, kadına Fadl'a bakmaya başladı. Peygamber de Fadl'ın yüzünü eliyle kadından diğer tarafa çevirdi. Bu esnada kadın, Allah'ın bu hac farizasını babama, yani binek üzerinde duramaz halde yaşlı bir ihtiyarken erişti. Ben onun vekili olup onun yerine hac yapabilir miyim? Peygamberimiz de evet yapabilirsin diye cevap verdi. Dolayısıyla hani buradaki hani kadın hani bir erkek yerine dediği karı koca değil de kadın babası yerine yapmış oluyor bunu. Ondan sonra Abdullah İbni Abbas şöyle diyor. Resulullah Mina'da dikilmiş namaz kıldırırken ben de ihtilam olma devrine yaklaşmış olduğum halde dişi bir eşek üzerinde karşıdan geldim. Eşeği yürütüyordum. Birinci safın önünden yürüdüm. Sonra eşekten indim. Eşek yerin bitkilerinden yedi. Ben de insanlarla beraber Resulullah'ın arkasında saf tuttum. Çocukların hacı yapması bahsi onunla ilgili yani. Dolayısıyla henüz bülü uçağına girmediğim halde hacı yaptım diyor. Yezid diyor, ben 7 yaşında olduğum halde Resulullah'la beraber bana hac yaptırıldı diyor. Yezid için ona peygamberin ağırlıkları için de hac yaptırılmıştır diyor. Yine kadınların hac etmesi babı. Ömer İbnül Hattab yaptığı son hacında peygamberin kadınlarına izin vermiş ve onların beraberlerini Osman İbni Affan ile Abdurrahman Affan'ı göndermiştir. Af'ı göndermiştir. Ondan sonra Hazreti Ayşe şöyle demiş. Ben ya Resulullah, biz kadınlar sizinle beraber çıkıp gazve yahut mücadele edemez miyiz dedim. Yani savaşamaz mıyız? Resulullah, siz kadınlar için cihadın en iyisi ve en güzeli hac etmektir. Makbul olan hacdır buyurdu. Hazreti Ayşe, artık ben bu sözü Resulullah'tan işittiğim zamandan sonra hac etmeyi terk etmem demiştir. Yani kadınlar hani hac yapabiliyor. Artık hani gelme gitme şartları tabii ayrıca düzenleniyor ama hac yapıyorlar tabii. O da şimdi gelme gitme şartları. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Hiçbir kadın mahrem sahibi bir kimsenin beraberinde olmadıkça sefere çıkmasın. Kadının beraberinde mahrem bulunmadıkça yanına hiçbir erkek girmez buyurdu. Peygamberin bu yasaklamasına sahabilerden biri, ya Resulallah, ben şu ve şu askerler içinde gazaya çıkmak istiyorum. Halbuki kadınım hac etmek istiyor dedi. Resulullah, sen de kadınının beraberinde çık buyurdu. Yani hacca git yani dedi. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber İbn Abbas diyor. Peygamber diyor hacdan diyor Medine'ye döndüğünde Ensar'dan bir kadın Ümmü Sinan'a, bizimle beraber hac etmenden seni ne men eden nedir? Yani niye gelmedin diyor kadına. Ümmü Sinan da kocası Ebu Sinan'ı kastederek, bunun iki devesi vardır. Bunların birine binip hacca gitti. Öbürü de bizim bir arazimizi suluyor dedi. Yani Hazreti Peygamber de Ramazan'da umre yapılması benim beraberimde hac etmeye bedel olur buyurdu. Yani bari umre yapın yani dedi. Dolayısıyla yani yapın yani kadın koca beraber hani yapın. Ben diyor peygamberin diyor beraberinde 12 defa diyor gaza etmiş olan Ebu Said el-Hudri'den işittim. Şöyle dedi. Dört şey var ki ben onları Resulullah'tan işittim. Yahut da başka bir rivayette şöyle demiş. Peygamberden son derece dikkatimi çeken ve hayretimi toplayan dört hikmetli şey işittim. Bir, yanında kocası yahut nikah geçmez bir hısmı bulunmaksızın bir kadın iki günlük mesafeye yolculuk etmez. Şimdi bu bence çok yani anlaşılabilir bir şey. Yani gerçekten yani güvenliğin olmadığı bir yerde yani kadın değil bazen erkek de etmez gibi geliyor bana. Yani hakikaten zor bir şey yani. Ondan sonra ikincisi, Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutmak yoktur. Yani bunu şaşırmamak lazım tabii. Üçüncüsü, iki namazdan sonra namaz kılmak sabit değildir. İkindinin namazından sonra güneş batıncaya kadar, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. Dördüncüsü, hiçbir mescide adam yiyerek sefer için yükler bağlanmaz. Ancak şu üç mescide sefer edilir. Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve Mescid-i Aksa. Evet. Bunlar yani anlaşılan hani konular. Bu tabii son madde enteresan. Çünkü Mescid-i Aksa yani o dönem nasıl bir durumdaydı onu tam bilmiyoruz yani. Ama Mescid-i Nebevi ile Harem onlar zaten biliniyor. Kabe'ye kadar yürüme, iyi vakfetme meselesi. Peygamber Efendimiz diyor iki oğlunun arasında onlar tarafından sevk olunan ihtiyar bir kimse gördü ve bunun hali nedir böyle diye sordu. Oğulları yaya Kabe'ye yürümeyi adadı dedi. Peygamber Efendimiz, Allah bu ihtiyarın kendi nefsini azaplandırmasından müstahanedir. Yani böyle sıkın. Şimdi adam yürüyerek Kabe'ye gidiyor. Yani hiç ata binmiyor, şey yapıyor falan filan.
ve şey neyse

deveye. Yani bunu da böyle bir takva gibi anlatıyor. Öyle değil diyor Peygamber Efendimiz. Yani Allah böyle bir aşırı ibadetten müstahnedir. Şimdi bu çok yerde olan bir şey. Mesela Tibetlileri görmüştüm mesela böyle televizyonda bir belgeselde hacılar. İşte hacı giden kişi yerlerine kadar böyle secdeye de gidiyorlar filan. Ondan sonra işte bazı insanlar böyle gidiyor yani her adımdan hani sevap var diye ama evet. Peygamber Efendimiz bunu en azından o hadise ekseninde uyarmış oluyor. Kız kardeşim diyor Ümmü Habban Betullah'a kadar yaya yürüyüp ziyaret etmeye adamış ve zayıflığından dolayı kendisi için peygamberin bu husustaki reyini istemesini bana emretmişti. Peygamberden fetva istedim. Peygamber evvela yaya yürüsün, yorulunca binsin buyurdu. Yani biraz yürüsün ondan sonra yani sözünü yerine getirsin sonra yorulunca tek bir şeye binsin demiş oldu. Evet bu böyle. Buradaki bahisler de bitmiş oluyor. Ondan sonra Medine'nin faziletleri diye bir bahis geliyor. Buna başlayalım. Bir müddet de buradan hani okuyacağız. Yani hac bahislerinin en azından fıkıh kısımları sona erdi. Şimdi birincisi Medine'nin haremi babı. Normalde şimdi harem Mekke ama Peygamber Efendimiz Medine'yi de yani şey o fazileti dahil ediyor. Enes'ten diyor aktarıyor. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Medine şuradan şuraya kadar haremdir. Bu sahanın ağacı kesilmez. Burada bidat çıkarılmaz. Kim bu Medine haremi içinde kitap ve sünnete aykırı bir bidat ortaya koyarsa Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti o kimse üzerine olsun. Yani bir bakıma vakfetmiş oluyor. Yani o bölgeyi Peygamber Efendimiz o yeri vakfetmiş oluyor. Bu tabii dolayısıyla yani bidat çıkarılmasın. Yani burası böyle bir şey olarak kalsın. Bu nedenle şimdi Medine örfü diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani bidat orada yoktur gibi. Peygamberimiz Medine'ye geldi ve mescidin bina edilmesini emretti diyor. Enes bin Malik aktarıyor. Bunun için Neccaroğulları, ey Neccaroğulları bu arsanızın bedelini bana söyleyin dedi. Onlar onun bedelini istemiyoruz. Biz onu Allah'a bırakıyoruz dediler. Peygamber bedelini ödedi diyor. Sonra oradaki müşrik kabirlerinin kaldırılmasını emretti. Kabirler açılıp başka tarafa taşındı. Sonra harabelik yerlerin düzeltilmesini emretti. Oralar da düzeltildi. İçindeki yabani hurma ağaçlarının kesilmesini emretti. Onlar da kesildi. Bu hurma gövdelerini mescidin kıble tarafına dizdiler diyor. Yani dolayısıyla aslında Medine'nin hani Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bölge şeyi aslında kendisi imar etti. Kendisi yani ihya etti. Oralar işte böyle kabirler, mezarlar, işte yabani şeyler filan. Bunlardan hani dikenlikler vesaire filan. Onları oradan kaldırdı Peygamber Efendimiz ve parasını ödedi yani şey olarak. Şimdi Ebu Hureyre'den aktarılıyor. Peygamber Efendimiz şöyle demiş. Medine'nin iki kara taşlığı arasındaki saha benim dilimle harem kılındı. Yani nasıl ki yani Mekke'nin hani bütünü yani bugünkü bütün değil de yani şimdi Kabe yani o bölüm harem. Burada bir yer harem kılınmış oluyor. Yine Ebu Hureyre dedi ki Harisoğullarına gel ve ey Harisoğulları ben sizi harem sahasından dışarı çıktığınızı görüyorum dedi. Sonra onların harem dairinde bulunduklarını hatırladı da hayır sizler harem içinde ikamet etmektesiniz diyerek onlara iltifat etti. Yani taşınıyorlar demek yani veya biraz daha başka yerlere yani evler yapıyorlar falan. Böyle. Şimdi Ali şöyle demiştir diyor. Bizim yanımızda şeriat hükümlerinden yazılı olan şey Allah'ın kitabıdır. Bir de peygamberin şu sayfasıdır. Medine şuraya kadar. Ayr dağı arası haremdir. Kim Medine'nin bu harem sahası içine bir bidat çıkarırsa yahut bir bidatçıyı barındırırsa Allah'ın azabı, meleklerin laneti ve bütün insanların nefreti onun üzerine olsun. Ondan ne bir sarf ne de bir adl kabul olunmaz. Yani evet, Müslümanların emanı birdir. Kim bu bir Müslümana verdiği ahdi bozarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan ne bir sarf ne de bir adl kabul olunmaz. Her kim de kendi velilerinin ve efendilerinin izni olmaksızın başka bir kavmi veli ve efendi edinirse bu kimse üzerine de Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti yağsın. Bu kimselerden de ne bir sarf ne de bir adl kabul olunmaz. Şimdi yani anlaşmaları bozmak yani rastgele yani gidiyorsun başkasıyla anlaşma yapıyorsun falan toplumsal düzeni bozuyorsun. Ondan sonra bir köle bir topluma bir kabileye ait onu değiştiriyor vesaire filan. Yani Peygamber Efendimiz bu düzeni korumak muradıyla bunu söylemiş oluyor. Medine'nin fazileti ve onun şerli insanları dışarıya süreceği babı. Şimdi Ebu Hureyre'den geliyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ben bir beldeye konaklamakla emrolunum, hicret etmekle emrolunum ki o belde diğer beldeleri yener yani. O beldeye Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. O şerli insanları demirci körüğünün demirin kirini giderdiği gibi sürüp dışarıya atar. Çok enteresan ya. Vahiyel Medine. Tenkin nase kemayenkil kiru habesel hadis. Evet.
Yani Medine böyle, yani böyle bereketli bir şehir. Çünkü peygamber kuruyor orayı. Peygamberin beraberinde Tebük'ten döndük. Nihayet Medine üzerine yukarıdan baktığımızda peygamber işte Tabe buyurdu. Yani güzel şehir, yani hoş şehir anlamında. Medine'nin iki kara taşlık tepe, yani bölüm olması. Ben diyor Medine'den, Ebu Hureyre şöyle derdi diyor. Ben Medine'den ceylanları otlar halde görmüş olsam onları ürkütmem. Resulullah Medine'nin iki kara taşlı tepesi arası haramdır. Yani haremdir yani buyurmuş oluyor. Dolayısıyla şimdi hani Medine'den Mekke'ye mülhak kılınıyor. Yani Müslümanlar için sadece Mekke değil Medine'de mülhak kılınıyor. Ama bunlarla ilgili tabii fıkıh şeyini göreceğiz yani. Medine'den yüz çevirip uzaklaşma meselesi. Resulullah'tan işittim şöyle buyurdu. Ebu Hureyre'den geliyor. Bir zaman gelecek ki nesiller Medine'yi şu üzerinde bulunduğu hayır ve bereketlerine rağmen terk edecekler. Medine'de rızkını arayan afiyetli hayvanlardan, yani canavarların ve kuşların afiyetlilerinden başka kimse bulunmayacaktır. Medine'ye en son gelen ve koyunlarına sayha ederek giren Müzeyne kabilesinden iki çoban olacaktır. Bunlar da Medine'yi bomboş bir halde bulacak ve nihayet Seniyetül Veda mevkiine vardıklarında bunlar da yüzleri üstüne düşeceklerdir. Yani Medine böyle boşalacak filan. Evet. Şimdi yine Süfyan İbni Zübeyir şöyle diyor. Ben Resulullah'tan işittim şöyle buyurdu. Yemen fethedilecek. Yemen fatihlerinden bir topluluk gelecek. Hayvanlarını Medine'ye sevk edecek. Ailelerini ve kendilerine uyanları yükleyecekler, Yemen'e taşıyacaklar. Halbuki bunlar bilselerdi Medine kendileri için hayırlıdır. Şam da fethedilecek. Ora fatihlerinden de bir topluluk gelecek. Hayvanlarını Medine'ye sevk edecek. Ailelerini ve bunlara uyan kimseleri yükleyecek. Şam'a göç edecekler. Halbuki Medine bunlar için daha hayırlıdır. Irak da fethedilecek. Irak fatihlerine bir topluluk da gelecek. Hayvanlarını sürüp gelecekler. Ailelerini ve bunlara uyanları yükleyip Irak'a gidecekler. Halbuki Medine kendileri için daha, bunlar bilmiş olsalardı Medine'den ayrılmazlardı. Şimdi bunlar tabii gerçekleşiyor. Yani Medine'den insanlar Yemen tarafına da muhtemelen gidiyorlar ama daha çok işte Şam tarafına, daha çok Irak tarafına, yani zengin beldelere doğru gidiyor tabii Müslümanlar. Ondan sonra yani bu da çok önemli bir vaka yani, hani şeyi. Ama tabii hiçbir zaman tam olarak o kadar terk edilmiyor. Yani Medine yine kalabalık kalıyor. Yani bugün içinde mesela o şekilde kalabalığını sürdürüyor yani. Ama Peygamber Efendimiz yani işte bir mucize olmak üzere şeyi söylüyor. Yani Medine yani Yemen fatihler dediği şu yani. Şimdi insanlar gelecek, buradan hayvanlarını alacak, o tarafa doğru gidecek. Ailelerini alıp gidecekler. İşte Irak'a gittiler. Belki İran da var mesela, Şam var. İşte başka yerler var falan. Buralara doğru gittiler yani. 6. bab. El iman yerizu ilel Medine. İman Medine'ye toplan. Çok enteresan. Ebu Hureyre aktarır. Resulullah şöyle demiş. Yılan kendi yuvasına toplandığı gibi iman Medine'ye toplanır. Yani bir şehrin tabii övülmesi yani hakikaten. Medine yani burası. Ayşe binti Sa'd şöyle diyor. Babamdan diyor işittim. Peygamber, o da peygamberden işitmiş. Medine ahalisine kötülük planlayacak olan herhangi bir kişi tuzun su içinde erimesi gibi erir. Allah Allah. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif. Medine'nin taştan yapılmış büyük binaları babı. Şimdi Peygamberimiz diyor Medine'nin taştan yapılmış yüksek binalarına yukarıdan baktı da benim görmekte olduğum tehlikeleri görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarına dökülecek fitne ve felaketi yerlerini yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi görüyorum buyurdu. Yani şimdi zenginliği görüyor tabii Peygamber Efendimiz. Yani bunun daha sonra neler getireceğini tabii biliyor böyle. Deccal Medine'ye girmez bahsi. Şimdi Abdurrahman İbni Af'tan geliyor. O da Ebu Bekre'den aktarıyor. Peygamber Medine'ye Deccal, Mesih'in değil kendisi, korkusu bile giremeyecektir. O fitne günlerinde Medine'nin 7 kapısı olacak. Bir her kapı önünde 2 melek bulunacaktır buyurmuştur. Medine'nin giriş çık, yani bu Deccal meselesi önemli. Yani kıyamet vakti veya onun daha öncesini artık bilmiyoruz. Bu Medine'ye giremeyecek. Hatta işte meşhur şey hadisi var. İbn-i Sayyad hadisi. Mesela İbn-i Sayyad'a soruyorlar. Yani birisi diyor ki sen diyor Deccal misin diyor. Ya diyor Deccal olsam diyor Medine'ye nasıl gireyim diyor. Peygamberin hadisi var diyor. Böyle rivayetler var. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Beldelerden her bir beldeyi muhakkak Deccal çiğneyecek.
Mekke ile Medine bu istiladan müstesna. Medine'nin giriş çıkış

deliklerinden birisi üzerine muhakkak orayı korumakta olan saf melekler bulunur. Saf saf melekler bulunur. Sonra meleklerin bu surette muhafazasında bulunan Medine şehri ailesiyle beraber 3 defa sarsılır. Allah Medine'deki her bir kafir ve münafıkı Medine dışına çıkarıp atar. Yani korunmuş bir şehirdir. Yani harem kılınmasının yanında bir de böyle şehir korunmuş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Ebu Said Hudri şöyle diyor. Resulullah bizlere Deccal'in fiil ve hadise hallerinden uzun bir hadis aktardı diyor. Şunlar da söylemiş. Deccal diyor Medine kapılarından içeri girmesi kendisine haram kılınmış olduğu halde gelir. Medine'nin etrafındaki bazı çoraklı, çakıllı arazilere iner. O gün Medine halkının en hayırlısı olan bir kimse yahut insanların hayırlısından olan bir kimse Deccal'e karşı çıkar ve şehadet ederim ki sen Resulullah'ın bize hadisinde haber vermiş olduğu Deccal'sin der. Bunun üzerine Deccal etrafındaki şaki kimselere şimdi ben bu adamı öldürür sonra diriltirsem reyiniz nedir? Yani ne düşünüyorsunuz benimle ilgili? Onlar da der ki kötü kimseler hayır şüphe etmeyiz derler. Deccal o kişiyi hemen öldürür sonra da diriltir ve onu diriltir diriltmez o kimse vallahi benim senin Deccal olduğum hakkında bugünkü kanaatim muhakkak bundan evvelki imanından daha kuvvetlidir der. Yani adam öldürüyor, diriltiyor. Bu defa Deccal mahiyetine bu adamı öldürünüz. Artık ben bundan sonra onu öldürmeye musallat kılınmam, muktedir kılınmam der demiş oluyor. Yani böyle Deccal ile ilgili şeyler. Yani Medine ahalisinin yani Deccal'e karşı şeyleri. Yani bunlar tabii bilmiyorum nasıl yorumlar nasıl lazım. Peygamber'e bir Arabi geldi de İslam üzere onunla biat etti ona. Adam ertesi günü kararmış olarak tekrar geldi. Ve benim biatimi çöz dedi. Peygamber bu teklifi kabul etmekten 3 defa imtina etti. Sonunda Medine şehri demirci körüğü gibidir. Kirlisini kötüsünden dışarı atar da halis temiz olan kalır buyurdu. Evet, enteresan bir hadis-i şerif. Yani dolayısıyla yani bu adamı da atıyor yani hani bu şehirden atıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor Uhud Harbi'ne çıktığında sahabileri arasında bir takım insanlar yoldan geri dönünce sahabilerden bir fırka bu dönenleri öldürelim dediler. Allah Allah. Bir fırka da hayır onları öldürmeyelim dediler. Bu itilaf üzerine siz hala niçin münafıklar hakkında Allah onları kazandıkları yüzünden tepesi aşağı getirdiği halde 200 zümre oluyorsunuz. Ayet-i kerimesi geldi ama şimdi peygamber diyor Medine kötü adamları ateşin demirin pisliğini dışarı attığı gibi dışarı atar. Yani bunlarla ilgili söylemiş oldu yani. Başka bir bahis 11. babda. Peygamber şöyle demiş ey Allah Mekke'ye bahşettiğin bereket ve hayrın 2 mislini Medine'ye müyesser eyle dedi. Yani dua ediyor Peygamberimizin duaları var tabi. Peygamber diyor bir seferden geldiğinde Hazreti Enes aktarıyor. Medine'nin yüksek duvarlarına bakıp görünce devesini salıverdi. Deveden bir başka hayvan üzerine binmiş bulunursa Medine'ye sevgisinden dolayı binitini harekete getirirdi. Evet. Yani Peygamberimiz Medine'yi çok sevmiş yani. Evet. Enes şöyle demiştir diyor. Ensardan Salime oğulları mescidin yakından göçüp gelmek istedilerdi. Resulullah Medine'nin etrafının boş ve ıssız bırakılmasını çirkin gördü ve onlara ey Selime oğulları sizler ayak izlerinizin sevabını hesaba almıyor musunuz buyurdu. Bunun üzerine onlar da mescide uzak olan yerlerine ikamet ettiler. Yani oradan mescide doğru gelin yani ayak izlerinizle yani o şey onların sevabını alın gibi. Bu tabii bir düzenleme şeyi de olabilir tabii çünkü herkes hani daha yakına doğru gelmek istiyor ve yani hastalıklar şunlar bunlar hani ortaya çıkabilir falan diye bir düzenleme işi oluyor. Başka bir hadis-i şerif yani önceki hadisin bir devamı gibi. Ebu Hureyre'den geliyor. Hazreti Peygamber benim evimle minberim arasındaki saha cennet bahçelerinin bir bahçedir. Bu meşhur yani hani şeyde hani şimdi de insanlar tabii orada namaz kılmak için böyle mücadele ederler. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Resulullah Medine'ye hicret edip geldiğinde babam Ebu Bekir ile Bilal sıtmaya tutuldu. Ebu Bekir kendisini sıtma nöbeti tuttuğunda şu beyti söylerdi. Her insana ailesi içinde sabahın hayırlı olsun denilmiştir. Halbuki ölüm insanoğluna pabucunun tasmasından daha yakın. Kulli imriin musabbahun fi ehli. Yani herkes kendi ailesi içerisinde sabahlar. Vel meftu etna min şiraki nalihi. Halbuki ölüm ona yakın yani böyle sabaha kalkıyoruz ama ölüm çok yakın bize derdi diyor. Bilal Habeşi de kendisinden

Ama nöbeti sıyrılınca şu beyitleri terennüm edip sesini yükselterek söylerdi diyor. Ela leyte şiiri bilen diye, ah bilebilseydim Mekke Vadisi'nde etrafını ızhır ve celil otları sarmış olduğu halde bir gece olsun geceler miyim? Bir gün gelip de Ukaz'daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Mekke'nin Şame ve Taif dağları acaba bir kere daha bana, Allah Allah, yani nasıl bir şey yani, yani Mekke'yi ne kadar özlüyor şey ya. Yani orada ne gördün, yani orada sıkıntıdan başka ne çektin falan, böyle Mekke ile ilgili böyle bir şiir söylemiş oluyor Hazreti Bilal. Ya Allah, Şeybe İbni Rebiya'ya, Utbe İbni Rebiya'ya ve Umeyye İbni Halef'e lanet et. Onlar bizleri zulmedip arazilerimizden çıkardılar da veba arazisine gelmeye mecbur ettiler diye beddua ederdi. Yani Medine'yi pek sevmemiş yani Bilal, yani Hazreti Bilal. Buralar sıkıntılı yerler yani. Resulullah bunları işittikten sonra, ey Allah, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi yahut ondan daha fazla Medine'yi de sevdir. Ey Allah, sağ ve müd ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ey Allah, Medine'nin havasını bizim için sıhhatli eyle. Hastalıklardan salim kıl. Hummasını ve sıtmasını da Cufe'ye naklet diye dua buyurdu. Ayşe, peygamberin duasının kabul olduğuna işaret ederek, Medine'ye hicret edip geldiğimizde Medine Allah'ın en vebalı, en hastalıklı arazisiydi demiştir. Medine'nin bu tan sahrasındaki vadiden acı bir su akardı demiş. Yani dolayısıyla yani Medine hakikaten bir yaban yerdi. Yani hastalıkların olduğu, sıkıntıların olduğu vesaire falan filan. Ondan sonra böyle dualarla peygamberimiz aldığı işte tedbirlerle yani oraları şey yaptı. İmar etti diyelim. Ama Bilal-i Habeş'in şeyi enteresan gerçekten. Başka bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer, ya Allah, bana kendi yolunda şehitlik nasip et ve benim ölümümü de Resulü Muhammed'in beldesine yap diye dua etmiştir diyor. Şimdi Hafsa diyor ki, ben diyor Ömer'den, yani babasından bunun benzeri bir dua işitmiştim diyor. Dolayısıyla o da orada şehit ediliyor falan. Şimdi böylece hani Medine'nin yani Mekke üzerine çok konuştuk. Yani hac vesaire filan. Medine'nin de harem oluşu, peygamberimizin oraya duaları. Yani o şehri imar ediş, yani böyle dualarla hani imar edilmiş bir şehir. Yani bunu böyle aktarmış oldu. Buna böyle bir yer ayırması da hakikaten çok dikkat çekici. Yani İmam Buhari'nin. Çok dikkat çekici bir konu olmuş oldu. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta artık oruç bahsine geçeceğiz. Yani hac bahsi sona erdi. Oruçtan devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya devam edeceğiz.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim Vav Radyo'dayız. Düşünce ve Hayat programında yeni bir sureye başlayacağız. Haşr suresine. Bu Haşr suresinin işte Huvallahu'l-lezi diye bilinen yani Haşr kısmı çok meşhurdur. Yani akşam namazlarından sonra genellikle okunur. Ben de bu sureyi daha önce hiç okumamıştım radyoda. Böyle bir okuyalım diye arzu ettim. Şimdi Haşr suresi, haşr yani diriliş, toplanış. Yani kıyametten sonra insanların toplandığı yer, onunla toplanma hadisesi yani. Medeniyetun, Medine'de nazil olmuş bir suredir bu. Ve işrun ayet, işte erba ve işrun yani 24 ayet-i kerimeden müteşekkil. Dolayısıyla yani orta uzun bir sure yani da yani kısa bir sure de olabilir. Ondan sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde her ne var ise ma yani bütün olan her şey ne varsa Allah'ı tesbih etti. Yani eder veya et, yani eder de denir veya geniş zaman etmektedir diyor ama etti yani sebbaha yani bu etti ne demek yani etti yani yani bu böyle oldu yani dolayısıyla böyle olacak yani hep böyle olacak. Göklerde ve yerde her ne var ise bu şimdi hani yerdeyi biraz daha geniş düşünüp işte şey de olabilir. Yani mikro dünya yani küçük dünya da olabilir. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard yani göklerde ve yerde yani yukarı yani büyük dünya ve küçük dünyada olan her şey yani Allah'ı tesbih ediyor. Şimdi tesbih nedir? Yani bu tabii konuşulan hani bir konudur. Tesbih esas itibariyle Subhanallah yani Allah münezzehtir tabirinde demektir. Yani Allah'ı tenzih etmek. Dolayısıyla şimdi her şey ve herkes Allah'ı tesbih eder ama aynı zamanda Allah'a hamd eder. O zaman şimdi hamd ile tesbih arasında böyle bir ilişki var. Yani hamd de bir yani tesbih biçimi gibi. Her şey Allah'a tesbih eder, Allah'a hamd eder. Böyle yani diyoruz. Ve huvel azizul hakim. Allah ise azizdir. Yani yücedir. Yani ulaşılmazdır ve hakimdir. Dolayısıyla şimdi burada bir paradoks vardır. Daha doğrusu bir paradoksa düşmeyelim diye ayet-i kerime bu şekilde yani gelmiştir. Yani buna Allah muhtaç mıdır? Yani böyle bir şeye Allah muhtaç mıdır? Değildir. Tabii ki değildir. Dolayısıyla şimdi Allah aziz iken bu tesbih oluyor veya bu hamd oluyor. Onun için mesela vehuvel azizul hakim yani Allah azizdir. Yani herhangi bir şeye muhtaç değildir. Herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Ama buna rağmen Cenab-ı Hak bütün her şeyi böyle yaratmıştır anlamına geliyor. Şimdi bu konu yani bu iki ayet arasında veya bu iki ifade arasında ilişki kurmadığımızda insan zihninde tabii çok ciddi yani sorunlar hani oluşabiliyor. Çünkü şimdi yarattığı şeyle ilişkisi nedir Allah'ın? Yani bu tesbih ise bu tahmid ise o zaman şimdi yani şeylerin bir amaç için

yaratılmış olması lazım. Ve bu amaç için yaratılan şeyler de netice itibariyle Allah'ta bir gaye anlamına girecek. Dolayısıyla bir eksiklik yani ifade edecek. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Yani Allah'ta bir eksikliğin olması söz konusu değil. Bu nedenle şimdi Allah aziz ve hakimdir diye tavsif edilerek, yani aziz ve hakim isimleri zikredilerek, efendim Allah'ın alemini, Allah'ın alemdeki şeyleri yaratmasının ona bir katkı olmadığı gösterilmiş oluyor. Zaten işte dindarlık da bunun üzerine kurulu. Yani mesela biz namaz kılıyoruz, biz oruç tutuyoruz, biz hac yapıyoruz, işte zekat veriyoruz, Allah'ı zikrediyoruz vesaire vesaire. Fakat bunlar Allah'a bir katkı sağlamaz. Allah bunlardan müstahni ve münezzehtir. E peki niçin böyle oluyor? Yani niçin biz bunları yapıyoruz? İşte burası da hikmettir. Yani dinin hikmetidir. Allah'ın hakim olmasının nedeni bu. Bilemediğimiz, yani çözemediğimiz bir hikmetle Allah bunları böyle murad etmiş. Allah bunları böyle var etmiştir. Dolayısıyla şimdi yani bu bir ihtiyaç ilişkisi değil. Yani Allah bakımından bir ihtiyaç ilişkisi değil yani. Ve huvel azizul hakim. Huvellezi ahrecel lezine keferu min ehlil kitabi min diyarihim di evvelil haşri ma zanentum en yahrucu ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fi kulubihim murrube yuhribune buyutahum bi eydihim ve eydil mu'minine fe'tebiru ya ulil ebsar. Şimdi bunu söyledi. Bundan sonra hani belki ayet-i kerimenin nüzül sebebi olan, nüzül vesilesi olan bir hadiseye atıf yapıyor. Diyor ki o ehli kitabın, kitaptan olan inkar edenleri ilk haşır için beldelerinden çıkardı Cenab-ı Hak. Yani şimdi burada bazen hani çok geçmişe atıf da yapılır. Mesela bu daha çok Yahudilerle ilgili olduğu hani kabul edilir. Yahudiler işte böyle birkaç kez hani şehirlerinden çıkartılıyor. Sonra işte Hayber'den çıkartılıyorlar. Sonra işte yani Medine'nin civarından çıkartılıyorlar filan. Şimdi Müslümanların tabii bu Hazreti Peygamber'in Yahudilerle ilişkisi çok dikkat çekicidir. Yani hep böyle yapıcı bir tutum hani sergilemiş. Çünkü neticede bu tebliğdir yani irşattır. Her ne kadar Yahudiler yani başka bir dini tahayyül edemeseler bile Hazreti Peygamber herkesi dine davet ediyor, dine çağırıyor. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'in insanlarla ilişkisi esas itibariyle tebliğ ilişkisidir. Yani tebliğ üzere hareket ediyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla şimdi tebliğ üzere olduğu için yani insanlara yumuşak davranıyor, insanlara iyi davranıyor. Yahudilere de böyle davranıyor. Yani böyle hareket etmiş oluyor. Yani bunu iyi anlamak gerekiyor. Nitekim Hazreti Musa mesela şeye gittiğinde, Firavun'a gittiğinde Cenab-ı Hak ona Harun'la beraber ona yumuşak söz söyleyin dedi. Ondan sonra yumuşak söz söyleyin. Yani ne demek? Yani kavgaya gitmiyorsunuz. Halbuki o mesela kavgaya hazırlanmış. Yani Firavun kendileriyle kavgaya hazırlanmış. Ona yumuşak söz söyleyin. Çünkü vahiy yumuşak bir sözle tebliğ edilebilir. Yani yumuşak davranmayla tebliğ edilebilir. Dolayısıyla şimdi aslında Hazreti Peygamber'in Medine'de Yahudilere ya da Hristiyanlara karşı tavrı bu Hazreti Musa'ya söylemiş olan tebliğ tarzının, tebliğ üslubunun bir devamından hani ibarettir, ibaret olmalıdır. Yani böyle mütalaa etmeliyiz bunu. Yani böyle düşünebiliriz. Şimdi huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşri. Şimdi ilk toplanma için oradan onları çıkarttı. Yani Cenab-ı Hak yani o çıkarttı. Halbuki yani normalde onları çıkartan başkalarıdır. Mesela diyelim ki bir döneminde Müslümanlardır. Bir döneminde başka işte Mısırlılardır veya başkalarıdır filan. Eğer Yahudilerse bu. Halbuki şimdi bu fiili Cenab-ı Hak kendisine izafe ediyor. Yani ben çıkarttım. Yani Allah çıkarttı diyor. Dolayısıyla şimdi yani vesilelerin şu ya da bu olması konuyu değiştirmiyor. Neden? Çünkü onlar vesiledir. Yani kararı veren, takdir eden, hükmeden Cenab-ı Hak'tır. Şey böyle. Şimdi ma zanentum en yahrucu. Şimdi siz bunlar buradan çıkartılabilirdi diye düşünmüyordunuz. Şimdi neden? Çünkü çok güçlü görüyordunuz onları. Yani bu Yahudiler buradan çıkartılamaz. Misal diyelim ki Hayber fethedilemez. Yani niye? Çok zor yani. Hani veya çünkü güvensizlikleri var yani şimdi daha doğrusu Müslümanlar da yani bakıyorlar, görüyorlar. Bu adam çok güçlü adamlar yani Hayber nerede ta uzak

diye bakıyorlardı. Fakat şimdi daha enteresan ne? Onlar da vezannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallah. Yani bu vesileler, sebepler onları koruyacak zannediyorlardı. Yani kaleleri ondan sonra onları koruyacak zannediyordu. Şimdi bu bir nedensellik meselesi. Yani bakıyor mesela bu kaleler şimdi yani Allah'tan koruyacak şu anlama yani geliyor. Şimdi aslında görünüşte şimdi bu tarz ayet-i kerimelerin bu vahdet-i vücut eksenindeki yorumu biraz çok dikkat çekicidir. Yani şimdi Allah'tan koruyacak diye zannetmiyorlar aslında. Yani düşmanları yani Müslümanlardan koruyacak. Fakat orada Müslümanlar konu değil. Yani konu Allah. Allah hüküm vermiş yani burada. Dolayısıyla şimdi yani onlar Müslümanlar diye düşünüyor ama aslında Allah konunun Allah olduğunu söylüyor. Yani onların varlığıyla Allah burada şey yapıyor yani aslında Allah yani maniatuhum Allah'a karşı bir tedbirleri var. Halbuki Allah orada Müslümanlar da tecelli etmiş yani Müslümanların kararında iradesinde tecelli etmiş. Şimdi bu normalde tabii çok dikkatle yani yapılması gereken bir yorumdur. Çünkü yani kim mesela değil mi şimdi şu ve bu şekilde bunlar da inançlı insanlar. Zaten bu insanlar inançlı insanlar yani mesela Allah'ın onları desteklediğine. Dolayısıyla şimdi burada Allah insanları kendi esmasının yerine koyuyor. Yani Allah'tan kimse onları koruyamaz. Halbuki adamlar Allah'a karşı şey yapmıyorlar. Yani insanlara karşı tepki gösteriyorlar. Orada bir yer değiştirme var. Yani bunu çok dikkatle düşünmek gerekiyor. Mani atuhum husunuhum minallah. Evet. Yani kaleleri onları Allah'tan koruyacak. Evet. Fe etahumullahu min. Yani bu çok acayip bir ayet-i kerime yahu. Bunun üzerine Allah onlara hesap etmedikleri yönden geldi. Yani nereden hesap etmiyorlardı? Yani Allah'ın bu kavim üzerinden bize geleceğini ve bu kavimle savaşırken aslında bizim yani Allah'la savaştığımızı onlar hesap etmediler. Yani dolayısıyla şimdi kavim böyle Tanrı misafiri gibi ya da diyelim ki Tanrı'nın mazarları onlar yani. Yani Allah'ın mazarları onlar ve Allah onlar üzerinden gelmiş oluyor. Fetahumullahu. Evet. Min haysulem yahtesibu. Hiç hesap etmedikleri yönden. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Yani demek ki yani şöyle bir cümle söyleyeceğiz. Yani Allah bize hesap etmediğimiz yönden gelir. Bunu böyle hani olumsuz düşünmeye de gerek yok. Olumlu da yani olabilir. Hakikaten Allah bize hesap etmediğimiz yönden gelir. Mesela diyelim ki bir an gelir. Yani bir zikir edersin Allah kalbine gelir. İşte bir an gelir ne bileyim bir hayır yaparsın Allah kalbine gelir. Bir an geri böyle durursun düşünürsün gene gelir vesaire filan. Yani birçok yönden Allah hesap etmediğimiz yönden gelir. Bu hesap etmediğimiz yönden gelme meselesi yani her an Allah'ı beklemek. Yani her durumda Allah'ı beklemek hiçbir şeyi küçümsememek. Yani anlamına da geliyor. Dolayısıyla böyle düşünmek lazım yani böyle. Onun için mesela şimdi bu ayet-i kerimenin böyle çok pozitif yorumları da var yani. Mesela Allah insanı diyelim ki hesap etmediği yönden rızıklandırır. Hakikaten şimdi insan hayatı böyledir yani bir mesela bir şey okursun mesela oradan çok şey öğrenirsin yani hiç hesap etmezsin yani. Çünkü Allah ilmi oradan vermiştir filan. Ya da bir kişiyle karşılaşırsın yine hakeza yani ondan çok şey öğrenirsin filan. Bazen tersi olur. Çünkü hesap etmediğin şeylerden gelir yani insana. Evet. وَقَزَفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّوبَ. Yani kalplerine bir korku yerleştirdi. قَزَفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّوبَ. Şimdi Yahudiler enteresan şeyden çıkarlarken tabii ihanet ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'e ihanet ediyorlar. Arkadan vuruyorlar. Özellikle Hendek Savaşı'nda vesaire filan. Çünkü neden arkadan vuruyorlar veya neden ihanet ediyorlar? Yani onu da söyleyelim. Çünkü esas itibariyle bir şekilde çatışacaklarını ve şeyin yani Müslümanların onların üzerine gideceğini düşünüyorlar. Yani böyle bir vehim. Dolayısıyla peygambere güvenmiyorlar aslında. Halbuki anlaşmayı onlar bozmadığı sürece Peygamber Efendimiz anlaşmayı bozamaz. Yani Medine'de yaptığı bir anlaşmayı Peygamber Efendimiz bozmaz yani bozamaz. Çünkü meselesi peygamberin tebliğ yani irşad üzerine kurulu. Dolayısıyla şimdi yani onların kazanılması lazım. Yani onlara tebliğin ulaşması lazım. Yoksa Peygamber Efendimiz anlaşmayı kendiliğinden bozmuyor. Yani kendinden şey yapmıyor. Onlar anlaşmayı bozuyorlar. Bozunca tabii Müslümanlar çok zor durumda kalıyor. Yani Hendek Savaşı ekseninde çok zor durumda kalıyorlar. Bu nedenle daha sonra Peygamber Efendimiz onların hepsini şeyden çıkartıyor. Yani Yahudileri vesaireyi Medine'den yani çıkartıyor. Şimdi onlar çıkartırken tabii bir ceza da var. O ceza malum işte erkekleri öldürüyor.

0: sürdürülüyor. Bu da Tevrat hukukuna göre yapılıyor. Yani sanki böyle bir anlaşma vardı. Yani herkes kendi yani hukukuna göre bir mesuliyet taşıyor gibi. Dolayısıyla mesela yargılanıyorlar ve o ölüm cezasını hak ettiklerine kanaat getiriliyor veya karar veriliyor ve cezalarını çekiyorlar. Daha sonra işte Hayber'e giriyor Peygamber Efendimiz. Daha sonra Hayber'e gidiyor. İşte Hazreti Ali'nin orada büyük kahramanlıkları var. İşte yani bilinen hikayeler. Ondan sonra şeyi terk ederken bu Yahudiler yani Medine'yi terk ederken evlerini yıkıyorlar. Yani Müslümanların eline geçmesin. Biraz da bir hakikaten kötü insanlar işte yani Müslümanların eline geçmesinler vesaire filan diye evlerini yıkarak, evlerini işte barklarını, ağaçlarını keserek neyse filan. Yani bize yar olmadı, size hiç olmasın der gibi böyle bir yöntemle ve yani böyle bir yaklaşımla şey yapıyor bu Yahudiler. Bu da enteresan tabii bir konu. Şimdi tekrar edelim. Dedi ki ve kasefe fi kulubihimur rube. Kalplerine bir korku yerleştirdi. Yani nedir o korku? Galiba bu şehri kaybediyoruz. Yani bu şehri kaybediyoruz. Yuhribu ne buyutehum bi edihim ve edil mu'minin. Şimdi hem evleri kendi taraflarından tahrip ediliyor hem de Müslümanlar tarafından. Müslümanlar tahrip ediyor çünkü orayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani savaşıyorlar. Yani Müslümanlarınki normal. Ama onlar da evlerini tahrip ediyorlar, ağaçlarını kesiyorlar vesaire filan. Ve en sonunda da o şehri terk ediyorlar. Yani daha kuzeye doğru veya Afrika'ya doğru oradan göçüyorlar, oradan gidiyorlar filan. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu eydil mu'minin. Fa'tebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri bundan bir ibret alınız. Yani nedir bu ibret? Bir defa hiç kimseyi hiçbir şey Allah'a karşı koruyamaz. Bir, iki. Şimdi insan mesela düşmanını gördüğünde veya diyeyim ki yani kimle savaştığını düşündüğünde bir de kaderi düşünmesi lazım. Yani Allah'ın burada muradı nedir? Yani Allah bunun neresinde filan bunu anlaması lazım. Şimdi Yahudilerin anlamadığı şey bu çünkü Yahudiler hani daha önceki surede de okuyorduk. Yahudiler kendilerini şey sayıyor yani daha korunaklı sayıyor, daha iyi sayıyor. Yani Allah'ın kulları biziz. Sensin ama şimdi bu diğerleri ne? Yani diğerleri Allah'ın kulu değil mi? Bunu anlamıyorlar veya bunu kabullenmek istemiyorlar. Sorun buradan yani ortaya çıkıyor yani bir defa bunu anlamak lazım. Onun için mesela burada bir ibret konusu var. Yani burada düşünülmesi gereken efendim bir neticeye varılması gereken bir ibret konusu var. Şimdi bu itibar meselesi yani fate bir ruh. Yani meselesi hakikaten önemli bir yani ifade. Ondan sonra çünkü neden? Yani ibret yani bir durumdan bir hadiseden bir sonuç çıkartmak yani bir akıl yürütmek demek yani aslında pozitif bir şey çünkü bu bir Allah'ın ayeti ve bu ayetten hüküm çıkartmak gerekir ve bu hüküm nedir? Bu hüküm esas itibarıyla şeydir yani şöyle şöyle oldu biz de böyle yapabiliriz yani bunlar Allah'ın kullarıydı ama bu kullar yani konuları yanlış değerlendirdiklerinde, yanlış gördüklerinde ve rakipleri kimdir bunu anlamadıklarında aslında Allah'ın burada bir muradı var. Muradı bir seyredelim demediklerinde başlarına bu tarz bir şey gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradan ibret alınması lazım. Yani fa'tabiru yani dediği şey bu. Ya ulil ebsar. Bu da çok önemli bir ifade. Ebsar yani basiretli olan yani büyük bir aklı olan kişiler. Dolayısıyla şimdi bir insanın aklı büyük değil ise yani o bu basireti alamaz. Ya ulil ebsar. Basiret nedir? Basiret hadiseleri baş gözüyle görmeyen kişi demek. Yani hadiseleri böyle kalp gözüyle, akılla gören, derin akıllıyla, büyük aklıyla gören kişiye şey denir efendim. Basiretli denir. Bu demek. Efendim burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah buradan devam ederiz. Şimdilik bu kadar okumuş olalım. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Fil Suresi ve Kureyş Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru
2: söylüyor. Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5. Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Taberi Tefsiri, Camiül Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi. Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 59. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Febeddele, değiştirdiler. Bu söz değiştirdi anlamındadır. Zalimler, yapmamaları gereken bir şeyi ya da kendilerine söylenenden başka bir şeyi yapanlar. Sözü kendilerine söylenenden başka şekle

kendilerine söylemeleri emredilen şeyi değiştirdiler ve tersini söylediler. Bunun anlamı yerine başkasını koyma ve değiştirme. Ettebdil ve tagyir. Onların eylemidir. Onların kendilerine söylemeleri emredilen sözü, onun dışında bir başka sözle değiştirmeleri şöyleydi. Hasan bin Yahya, Abdurrezzak, Ma'mer, Hammam bin Münebbih'ten rivayet edildiğine göre, Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini haber vermiştir. Allah İsrailoğullarına, kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta, ''Ya Rabbi bizi affet deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım.'' dedi. Onlar Allah'ın kendilerine söylemelerini emrettiği sözü değiştirdiler ve şehrin kapısından sürünerek girdiler ve arpa içinde tane dediler. Bize İbni Hümeyd'in Seleme ve Ali bin Mücahid, Muhammed bin İshak, Salih bin Keysav, Tevme'nin azatlısı Salih Tariki ile Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendilerine eğilerek girmeleri emredilen kapıdan sürünerek ve arpa içinde buğday anlamında hıntatun fişşaira diyerek girdiler. Bize Süfyan bin Veki, Ebu Nadr bin Adi'nin rivayet ettiğine göre İkrime, kapısından eğilerek tevazuyla girin ayeti hakkındaysa şöyle demiştir. Onlar başlarını dikerek girdiler. Ve hıtta deyin. Ancak onlar dediler ki, kırmızı buğday tanesi içinde arpa. İşte bu olay Allah Teala'nın, derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Ayetinde ifade ettiği durumdur. Rebi bin Enes, kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta deyin ayeti hakkında şöyle demiştir. Onlardan birinin eğilmesi yüzüstü yere kapanmaktı. Allah hıtta deyin, günahlarınızı kaldıralım dedi. Ancak onlar hında dediler. Bazıları da şöyle dediler. Arpa içinde buğday tanesi. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. فَاَنْذَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Şanı yüce Allah şunu kastetmektedir. Allah Teala'nın kendilerine söylemelerini emrettiği sözü başka bir sözle değiştirerek yapmamaları gereken bir şeyi yapanların ve emrettiği şeylerde ona isyan etmeleri ve yasakladığı şeyleri yapmaları sebebiyle onların üzerine, o zalimlere gökten bir azap indirdik. Ricz kelimesi Hicazlıların kullanımında azap anlamında olup ricz'ten başkadır. Bunun anlamı ricz, pis, iğrenç şey demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den taun hakkında rivayet edilen şu haberde de ricz kelimesi bu anlamda kullanılmıştır. O buyurur ki taun bir azap olup onunla sizden önceki bazı ümmetlere azap edilmiştir. Amir, Üsame bin Zeyd'in Sa'd bin Malik'ten naklederek şöyle dediğine tanıklık ettim demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ta'un bir azap, ricz olup sizden öncekilere veya İsrailoğullarına gönderilmiştir. İbni Zeyd şöyle demiştir. İsrailoğullarına şehre kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta ya Rabbi bize affet deyin denildiğinde derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Şanı yüce olan Allah da onların üzerine taun hastalığını gönderdi ve onlardan hiç kimse sağ kalmadı. Ravi ardından biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik ayetini okudu ve dedi ki onları taun yok etmişti. İbni Abbas Allah'ın ricz sözü hakkında şöyle demiştir. Allah'ın kitabında geçen bütün ricz kelimeleriyle azabı ifade etmektedir. Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Ricz kelimesinin azap anlamında olduğunu ortaya koyduk. Şanı yüce olan Allah'ın azabı çeşit çeşit olup Allah durumlarını açıkladığımız kimselere gökten azap indirmiştir. Bu azabın taun olması

0: Mümkün olduğu gibi ondan başka bir şey olması da mümkündür. Kur'an'ın zahirinde ve Resulullah'tan gelen sıhhati sabit rivayetlerde bunun ne olduğuna ve azabın hangi sınıfından olduğuna dair bir delil yoktur. Bu konuda söylenecek en doğru şey, şanı yüce olan Allah'ın şu dediği gibidir. Hak'tan ayrılmaları sebebiyle Allah onların üzerine gökten bir azap indirmiştir. Şu da var ki ağır basan husus İbn Zeyd'in ve Allah Resulü'nden nakledilen ve onun haber verdiği taunun ricz olduğu ve onunla bizden önceki bir kavme azap edildiğidir, ancak yine de kesin değildir. Çünkü Allah Resulü'nden gelen haberde bu taunla hangi kavme azap edildiğine dair bir açıklama yoktur. Ayrıca bu azabın Allah'ın derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular ayetinde özelliklerini açıkladığı kimselerin dışındakiler için olması da mümkün olabilir. Hak'tan ayrılmaları sebebiyle. Fıskın anlamının bir şeyden ayrılmak, onun dışına çıkmak olduğunu ortaya koymuştuk. Bu durumda bu sözün tefsiri şöyledir. Allah'a itaati terk etmeleri ve ondan ayrılıp ona isyana ve emrinin aksine bir işe yönelmeleri sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

إخوانهم أو عشيرتهم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden diriltici, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerini Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kalem Suresi 1-16. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur. Sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü

0: bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
1: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
0: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
2: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
0: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
3: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
4: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
2: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Rabbim, Kur'an'ın sesi.
7: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Lut Aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssayı ve Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenleri bize şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: En'am suresi 86.
8: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık.
7: Araf suresi 80 ila 84. ayetler arası.
2: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kamil'in cevabı ise sadece, çıkarın bunları memleketimizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu.
7: Hud suresi 70.
1: Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enbiya Suresi 30 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerde yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de dinliyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardımda göremeyecekleri vakti bir bilseler. Şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de kendilerine göz açtırılacak. Andolsun senden önce de birçok peygamberlerle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
4: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir.

0: çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 33. Bölüm. Suikast Planı.
3: Muhammed ve yandaşları Mekke'den kaçıyorlar. Medine'ye gidiyorlar.
4: Kaçacaklar. Kaçarlarsa biz başarılı olmuş mu oluruz? Orada ticarete devam edecekler. Dinlerini yayacaklar. Muhammed eğer giderse Mekke'den, iş işten geçer. Bir daha onunla uğraşamayız. Ve bize daha kuvvetli saldırırlar.
3: Bizim bilmediğimiz yolları kullanıp gidiyorlar. Önden erkek gidiyor, arkasındansa çocukları ve karısı.
5: Kabe'nin Rabbi şahit olsun. Önlerine vücudumu kalkan ederim kaçan birini görsem. Ya kalır Mekke'de ya da canını alırım.
6: Engel oluyoruz da bir yere kadar. Kan dökülsün istemiyoruz.
3: Dökülen kan döküldü. Ben derim ki artık Ebu Talip de yok. O da öldü. Bazı arkadaşların teklif ettiği sürgün veya hapis cezası Muhammed'i daha da güçlendirir. Bence bu işi kökten halledelim. Muhammed'i öldürelim. Gidelim ve onu öldürelim.
4: Doğru der Ebu Cehil. O ölürse biter. Muhammed'in yandaşları arkalarından gidecek birini bulamazlarsa atalarının dinine geri dönerler.
5: Peki ama bunu nasıl yapacağız? Nasıl Muhammed'den kurtulacağız? Bunun sorumluluğunu nasıl alacağız?
3: Siz bilirim ki Haşimoğullarıyla oluşacak kan davasından korkarsınız. Her kabileden iyi kılıç kullanan gençlerden bir grup oluşturalım. Bu gençler birlikte gidip kılıcını sallasın. Aynı anda vursun darbesini.

0: aynı anda yaparsak Muhammed'in ölümünü paylaşmış oluruz. Haşimoğulları da hepimizle kan davası güdemeyeceği için olay kapanacaktır.
1: Sen de gideceksin bu gece, değil mi anne?
2: Sen de gel benimle oğlum.

0: Kureyş'in emirleri şimdi bize hicret eden kardeşlerine büyük öfke duyuyorlar. Oğluma, Hazreti Peygamber'e zarar verecekler diye çok korkuyorum. Onu burada bırakıp gitmek içimden gelmiyor.
1: Babam Ebu Talip hayattayken onu koruyordu. Onun için tüm Kureyş'i karşısına aldı. Kimseye teslim etmedi. Babama zenginlik verdiler ama o peygamberi onlara teslim etmedi. Artık onu koruma sırası bende anne. Babamın bıraktığı görevi ben yerine getireceğim.
0: Sen ne hayırlı evlatsın Ali. Allah'a emanet ol. O senin, peygamberin ve tüm inananların yar ve yardımcısı olsun.
2: Birkaç ev hariç tüm Müslümanlar Mekke'yi bırakıp gitti. Haşimoğullarından Ebu Leheb ve ailesi hariç herkes gitmiş.
3: Ebu Leheb zaten bizden değildir. O tarafını seçmiştir. Müşrik Kureyşlilerin yanında yer almıştır.
4: Mekke'yi boş bırakıp nereye gittiğinizi sanarsınız ha böyle? Nereye gidersiniz ey Haşimliler?
5: Kardeşlerimizin yanına gideriz. Kimse orada bizi baskıyla sindirmeye kalkmayacak. Kimse mallarımıza el koyup bize hakaretler etmeyecek. Orada daha rahat edeceğiz Ebu Leheb. Biz Allah'ın yoluna gideceğiz. Biz müşrik Kureyşlilerden değiliz.
6: Ey Kureyşliler! Ben Ömer bin Hattab. Ben de Mekke'den gidiyorum. Allah için Medine'ye gidiyorum. Ben Kabe'yi tavaf ettim ve gizli gizli değil, göğsüm dik, Allah yolunda ölmek için Medine'ye gidiyorum. Kim benim karşıma çıkacak ya da engel olacaksa gelsin, dursun karşımda.
5: Hadi Ömer, yolcu yolunda gerek. Gidelim kardeşim, gidelim.

0: Nereye gidersin bre Süheyb? Gecenin yarısı yüklemişsin mallarını deveye, nereye gidersin böyle? Yoksa sen de mi o densizlerin peşine takılıp Medine'ye gidersin? Seni uzun zamandır tanırım. Sen Mekke'ye geldiğinde çulsuz bir adamdın. Burada zenginleştin. Şimdi bu mallarla Mekke'den çıkmana izin mi vereceğiz?
1: Peki mallarımı bırakıp gitmeme izin verir misiniz? Hiçbir şey istemiyorum. Allah'ıma gideyim yeter. Öldürelim Muhammed'i. Öldürelim.
2: Plan gereği her kabileden seçilmiş eli kılıçlı bir grup müşrik, gecenin üçte biri geçince Resul-i Kibriya Efendimizin evinin önünde toplandılar. İçlerinde Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi Kureyş'in azılları ve elebaşıları da vardı. Katiller gecenin geçmesini, aydınlığın etrafı sarmasını ve Fahri Alem'in evinden çıkmasını bekliyorlardı. Zira adetlerine göre bir adamı evinin içinde katletmek korkaklığın en adisi sayılırdı. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Peygamber Efendimiz'e müşriklerin kararını bildirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdı ve "Yatağımda bu gece yat uyu. Şu yeşil, geniş aba hırkamı da üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar erişmeyecektir." dedi. Hazreti Ali'ye kendisine teslim edilen emanetleri sahip

Yerine verinceye kadar da Mekke'de kalmasını emretti. Resul-i Kibriya Efendimiz, eli kılıçlı katillerin Hane-i Saadet'inin etrafını sardıkları sırada evinden çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına attı ve Yasin suresinin ilk 8 ayetini okudu. İçlerinden hiçbiri onu görmedi ve çıkıp gitti. Bir müddet sonra yanlarına kendi kabilelerinden

0: Muhammed aranızdan geçip gideli hayli vakit oldu. Hem bir kere üstünüze başınıza bakın. Ne oldu size? Üstünüz başınız toprak içinde.
1: Böyle bir şey olabilir mi?
2: Bizimle alay eder. Evin içine girelim.
3: İşte Muhammed. Muhammed yatıyor. Yatağın altında. Kaldırın şu örtüyü.
2: Bu Ebu Talib'in oğlu Ali.
3: Söyle Ali, Muhammed nerede?
4: Bilmem. Bilsem de söylemem.
5: Ey Kureyşliler! Muhammed kaçtı. Peşine düşelim. Muhammed kaçtı Mekke'den. Gitmesine izin vermeyelim. Mekke'den kaçmasına izin vermeyelim.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 123 ila 140. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı yetiniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Ahzab Suresi 21 ila 27. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 255. Ayet.
3: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzne olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
1: Nisa Suresi 78. Ayet.
4: Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed! De ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: El-Habir Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım, bizi razı olacak.

0: olan duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. Yirminci cüz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış.

Ey Muhammed, de ki hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı?

yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarınız sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır. Onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir.

yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor.

yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz.

Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Emmen yebde'ul halqa

Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin.

0: De ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.
1: بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ

ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi gerçekten bizler mi diridip çıkarılacağız?

Andolsun bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.

Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir.

gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın.

0: Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz o, elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: Fetevekkel alallah, inneke alel hakkil mubin.
0: Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.

amatörleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Ve yevme

Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla.

Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır.
1: Ve yevme yunfahu fis-sur

sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.

Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler.
1: Ve men câe bisseyyi'eti fekubbet vücuhuhum finnâr. Hel tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn.
0: Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: İnnemâ

De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım.

0: De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: iman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
1: İnne Firavun ala fil ardı ve ceal

şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kısmını eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı.

Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.

Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim.

Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik.

0: Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı.
1: فَقَالَتِ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ

Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi.

Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı.

0: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
1: Annesi Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi.

0: Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi dedi.
1: فَرَدَدْنَاهُ اِلَى

Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler.

Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız.

Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ne apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi.

Musa, Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

bakarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, belli ki sen azgın bir kimsesin dedi.

Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi.

Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi.

Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi.

Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler.

Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi.

Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun, Şuayb'in yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.

0: Kızlardan biri, babacığım onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır, dedi.
1: Kâle inni uridu en unkihake ihde bneteyye hâteyni alâ en te'curani semâniye hicac fe in etmem.

Şuayb, ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi.

Musa şöyle dedi: "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir."

0: لعلكم تصطلون.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm" dedi.

Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. وَأَنْ

Değneğini yere at. Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel. Korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın."

Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek. Toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler.

Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum."

0: صدقني إني أخاف أن يكذبون.
1: Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum.

Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır, dedi.

Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık dediler.

0: يفلح الظالمون.
1: Musa, katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler, dedi.

0: Firavun, ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi.
1: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق.

O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Ve cealna

Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik.

Ey Muhammed, Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin.

Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz.

yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz.

kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak göndermezdik.

Onlara katımızdan gerçek gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler.

De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz Allah katından doğruya bu ikisinden, Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyuyayım.

0: Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık.

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar.
1: وَإِذَا يُتْلَى

Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler.

İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir.

Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size. Bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler.

Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri

Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ

Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk. Biz.

Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz.

Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?

kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir?

haklarında azap hükmü gerçekleşenler, ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.

Onlara hadi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi.

0: Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur.
1: رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.
1: Ve Rabbuke ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun.
0: Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir.

O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz.

De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız?

De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz?

Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.

Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.

Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.

Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.

kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler.

Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi.

daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar.

İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.

Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.

Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elif Lam Mim. Ehasiben

Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?

Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.

0: Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir.

İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.

etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.

İman edip de salih ameller işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız.

İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?

İnkar edenler, iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.

andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir.

Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: واشكروا له إليه ترجعون.
1: Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.

0: Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır.

Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.

İbrahim'in kavminin cevabı onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır.

Bunun üzerine Lut ona, İbrahim'e iman etti. İbrahim, ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.

Ona İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz.

Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerden sen, hadi Allah'ın azabını getir bize demekten ibaret oldu.

0: Lut, ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et, dedi.
1: وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ

Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler.

Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.

0: Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
0: Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık.

0: Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.
1: عَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ

Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.

Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.

Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değil.

Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi.

Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.
1: Halakallahu's semavati vel ardı bil hak.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Kamer Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: مقتدر.
1: صدق الله العظيم.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Kur'an en doğru bilgidir.
5: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
7: Kavramların hakikati.
8: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
9: Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Onların, annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Baba ölmüşse mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer anne ve baba kendi aralarında danışıp anlaşarak 2 yıl dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı bir süt anneye emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Vefat iddeti beklemekte olan kadınlara kendileriyle evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara bunu er geç mutlaka söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikah yapmaya kalkışmayın. Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının.

0: Ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin

0: bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hucurat Suresi 1 ila 10. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş,

0: ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

فنزل

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.
2: Azim olan Allah doğrusu. Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8. Ordu Merkez 92.2.

Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın hayatı. 1. bölüm. Medyen'e doğru. Bir peygamber, bir coğrafya, bir karakter. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a. Salat ve selam Hazreti Muhammed'e, âline ve ashabına olsun. Peygamberlerimizin izinden belgesel serimizin bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, hitabeti, hikmeti ve merhametiyle anılan bir peygamberin izini süreceğiz. Hazreti Şuayb aleyhisselam. Hazreti Şuayb Medyen toplumuna gönderilmişti. Medyen, Şam'la Hicaz hattına bakan, ticaret yollarının kavşağında yer alan önemli bir bölge olarak anılır. Tarihi anlatımlarda Medyen ismi, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Medyen'le ilişkilendirilir. Kur'an'da ise Medyen halkı, özellikle toplumsal ve ahlaki bozulmalarıyla gündeme gelir. Bu coğrafya yalnızca Hazreti Şuayb'ın tebliğiyle değil, Hazreti Musa'nın hayatındaki önemli bir durak olmasıyla da hatırlanır. Hazreti Musa aleyhisselam, Mısır'da yaşanan bir hadisenin ardından oradan ayrılır ve Medyen'e doğru yola çıkar. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medyen'e vardığında, bir kuyunun başında hayvanlarını sulamak isteyen iki genç kadın görür. Kalabalık, onların hayvanlarını sulamasına fırsat vermemektedir. Hazreti Musa, onların bu durumunu fark eder. Kadınların, çobanlar çekilip gitmeden hayvanlarını sulayamadıklarını öğrenir. Bunun üzerine onlara yardım eder, hayvanlarını sular ve bir kenara çekilir. Bu davranış onun yalnızca güçlü değil, aynı zamanda merhametli ve adaletli bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Kızlar eve döndüklerinde bu yardımı babalarına anlatırlar. Rivayetlerde bu baba Hazreti Şuayb aleyhisselam olarak zikredilir. Hazreti Musa eve davet edilir. Yorgun, yabancı ve memleketinden uzak düşmüş bir misafir olarak ağırlanır. Bu sahne Kur'an'da yalnızca bir iyilik hikayesi olarak yer almaz. Aynı zamanda emanet, iffet, çalışma ahlakı, güvenilirlik ve adalet gibi kavramların peygamberler tarihindeki canlı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Hazreti Musa'nın Medyen'deki bu dönemi, onun hayatında yeni bir safhanın başlangıcı olur. Rivayetlerde belirli bir süre hizmet karşılığında evlilikle mükafatlandırıldığı aktarılır. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, Kur'an'ın işaret ettiği ahlaki çerçevedir. Medyen, bir tarafta Hazreti Musa'nın hayatında güvenli bir durak olarak görünürken, diğer tarafta Hazreti Şuayb'ın kavmine yaptığı büyük tebliğin mekanıdır. Bugün bazı bölgelerde Hazreti Şuayb'ın kabri diye ziyaret edilen yerler anılır. Fakat burada ihtiyatlı olmak gerekir. Peygamber Efendimizin kabri şerifi dışında, diğer peygamberlerin kabir yerleri hakkında kesin tarihi belirlemeler çoğu zaman mümkün değildir. Bu tür yerler, kesin kabir olmaktan ziyade makam olarak değerlendirilmelidir. Hazreti Şuayb kıssasına yaklaşırken de esas odak, mekanlardan çok mesaj olmalıdır. Çünkü peygamberlerin hayatında asıl iz, taşta, toprakta ya da bina kalıntılarında değil, bıraktıkları ahlakta, tevhid çağrısında ve insanlığı davet ettikleri doğruluk yolundadır. Hazreti Şuayb'ın gönderildiği Medyen halkı, ticarette iç içe yaşayan bir toplumdu. Çarşılar, pazarlar, yollar ve ölçü tartı düzeni hayatlarının merkezindeydi. Fakat bu ticari canlılığın içinde zamanla derin bir bozulma kök salmıştı. Medyen halkının problemi yalnızca inanç alanında değildi. Onların bozulması gündelik hayatın içine işlemişti. Ölçüde hile yapıyor, tartıda eksiltiyor, insanların mallarını değersizleştiriyor ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlardı. İşte Hazreti Şuayb'ın tebliği tam da bu noktada başlar. O, kavmini yalnızca Allah'a kulluğa değil, aynı zamanda adalete, dürüstlüğe, ticarette hakkaniyete ve toplumsal düzenin ıslahına çağıracaktır. Çünkü tevhid, yalnızca kalpte saklanan bir inanç değildir. Tevhid, terazide de görünür, pazarda da görünür, alışverişte de görünür. İnsan hakkına gösterilen titizlikte de görünür. Bu ilk bölümde Medyen'i, Hazreti Şuayb'ın gönderildiği coğrafyayı ve bu kıssanın ahlaki zeminini anlamaya çalıştık. Bir sonraki bölümde Medyen halkının toplumsal bozuluşuna daha yakından bakacağız. Ticarette hile, ölçüde eksiltme, insanların hakkını yemek ve peygamberin bu bozuk düzene karşı yaptığı tevhid ve adalet çağrısı. Çünkü Hazreti Şuayb'ın tebliği yalnızca inanca değil, hayatın tamamına yönelen bir ıslah çağrısıydı.
0: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Araf Suresi 172 ila 181. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Ra'd suresi 32 ila 37. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kulu ve Resulü olan İsa Aleyhisselam'ın yaptığı duayı ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 114 ila 118. ayetler arası.
3: Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın, dedi. Allah da, ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim, demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen ol.

0: Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere "bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri gün kendilerine "arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın" denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah'ın katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

İlahi, ilahi, amin diyen bütün kulların senden ne bekliyor? Hayır namına, şimdiye kadar neler beklemiş, neler istemişse benzer hayırları istiyoruz, bize ikram eyle. Başta Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere bütün peygamber varisi alimler, zikir ehli, sohbet ehli, salih kullar senden hangi hayırları istemişse istiyoruz, bize de ikram eyle. Hangi şerlerden sana sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Çocuklarımızı indirdiğin kitab-ı kerime göre terbiye etmeyi, Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakına göre ahlaklandırmayı cümlemize nasip eyle. Nesillerimize, gençlerimize kurulan ve onları İslam'dan koparmak isteyen tuzaklara karşı yavrularımızı, nesillerimizi sen muhafaza eyle. Bunun için de onları namaz ehli olanlardan eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın bu ustaki duasıyla istiyoruz. Rabbi cani mukim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrail oğullarına rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek o ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrail oğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaat idi. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yeryüzünü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Tarık Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe and olsun. Yarık yarık çatlamış yere and olsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselamla şeytan arasında geçen hadiseler şu şekilde beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İsra Suresi 61 ve 62. ayetler.
4: Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş. Hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım.
2: Kehf Suresi 50.
5: Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir.
2: Suresi 116-119. Ayetler arası.
4: Hani meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de iblisten başka melekler hemen saygı ile eğilmişler. İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.